Bu sahibimizde tört türlük sağlamlık uçurunu dikdinlerge sunumuz. Devlet davalanış kapaleti idarisi yakında davalanış kapaleti fundani nazaret kılış tekşürüşünün 5 yıllık hareket planı, yani 2026 yıldın 2030 yılgıcını ilan kılıp 15. 5 yıl mezgilede memleket boyunca noktalık tipi doğru aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü tırışıp tamamlaşını aydınlaştırdı. Hareket planı da mundak otturgu koyuldu. Nazaret kılış tekşürüş bilen bütün memleketteki bağırlık bir tutaş planlandıgan rayonlar, her kaysi asasi gevde, her kaysi türler, her hıl karakter, her hıl kölem, her bir körünüş, her bir soğurta türünü kaplaş ilgiri sürlüdü. Bunun işte de devletinin tuyuksuz tekşürüşü, her yılı bütün memleketteki bağırlık ülkelerini 5 yılda bütün memleketteki vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. Ülke derecelik tuyuksuz tekşürüş her yılı bütün ülkedeki bağırlık vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. 5 yılda bağırlık nahiyelerini kaplaydı. Şehir nahiyelerinin davalanış sığurtası tarmakları emeliyetke birleştirip tevellikteki noktalık tipi doğru aparatları ve davalanış sığurtasını beceriş aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü 5 yılda toluk kaplaydı. Hareket planı da yine tuncu kitim uzak mezgillik perviz sığurtasını məxsus tuyuksuz tekşürüş üstüde izdiniş otturuğu koyuldu. Xalq gezdinin xəbirigi qarğan asaslanğan da dövlətimiz alimleri tuncu kitim süni hüceyri şəkli bilen iqtidarının simetrik bulmağan bölünüşünü əməlgi aşırgan. Murakkab taşqi kontrol kılınmağan əhvalda simetrik bulmağan bölünüşünü tamamlağan hem de şekilli, iktidarı uxşaş bulmağan evlatlarını barlıqı keltürüp, hayatlıqının asası alahiyyidilikini hazırlığan, süni hüceyri sistemisini nöldün bərpa kılgan hem de bio-yasımcılıqının aldınki səb sahələrini yeni fikir yolu bilen təminləgən.

Hazırgıça Şinjanda her 1000 nopusqa toğri kelidigan sestra 4.112-ge yetip, pärviş qoşonunun kölimi moqim kengaydi. Ala sifatlik pärviş baylıqı asosiy qatlam, kent, mahalla ve ailelerge tez kengaymakta. 2025-nji yılning oxirida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti qatorliq 4 tarmoq birlikda Avtonom rayonning davolash bilan kutinishni birlashtirishni ilgari surish 3 yillik harakat loyihasini besib tarqatdi. 2027-nji yilga borganda davolash bilan kutinishni birlashtirish mulozamat apparatlarining nahiya rayonida umumyuzlik qoplanishini tirishib asosiy jihatdan ishga oshirdi. Qismen ikkinchi darajalik va uningdan tövən davolash apparatları salomatlikni əsliga keltirish, kutinish mulozamatini tipini o'zgartib taraqqi qildirishga yetaklanib, yashanganda kutinish apparatlarining

davolash mulozimati funksiyasini ko'paytirishiga madad beriladi. Keyingi qadamda avtonom rayonlik sog'liqiya sog'lomlik komiteti 15-5 yillik yirik plan o'rinlashtirmasi bo'yicha apparat mahalla va aholilarni qoplagan parvish mulozimati tizimini yanada mukammallashtirdi. Apparat, mahalla ve ailelerini kaplayan perviş mulazimeti sistemisini yanımı mükemmelleştirdi. Ammının ihtiyacını yitek çıkılıp, asasi pervişini küçeytip, mesuliyet tüzümü boyunca umum yüzlük perviş kılışını teximi yakşı emeliyleştirdi. Yaşanğallar pervişi, balıları bölümü pervişi, salametlikni əsliqi kəltürüş pərvişi qatarlıq, kəmçil kəsbi sistralarını tərbiyyələş salmıqını aşırıb, məxsus bölüm sistralarını tərbiyyələşini ölçəmləşdirib, qeyliplaşdırışını alğı sılçıdudu. Torbilən pərviş mülazımıdını birləşdiriş və davamlaşma pərviş mülazımıdını umum yüzlük alğı sılçıdıb, yaşanğallar, məhəllə, asasi qatlam pərviş təminatını göbəydib, AI, 5G, nersi tori, qatarlıq texniklardan paydalanıp, ünümünü östürüp, pərviş qadımlarının yükünü yeniklidip, pərviş qadımlarını bimarlarga texim köp vaqt mulazimet kıldırdı. Şunun bilen bile, əli sifatlik pərviş baylıqını, tövengi yüzlendirişini sicil ilgiri sürüp, iş haqqi tüzümü islahatını çoğunqurlaştırıp, pərviş qadımlarının işki hərketlendirgüç küçünü urğutup, mulazimet süpütini ər tərəplimə östürüp, ər millet omunun sağlamlıq cəhətdiki erişiş toyğusunu haqiqi küçəydi.

pişirişke yardım biri de deyip karılıyordu. Şu talını sağlamlaştırıp iştahını açıdık. Yiyiş usulü açık təmlik köktatlarını soğuk sayıqılıp yiyiş gibi oldu. Ama tal ve aşkazın aciz kişileri bulsa, ilman soğuk sayıqılıp yiyiş usulünü kullansı buludu. Yani aldı bilen köktatını kaynak suğu besip, soğuk sudun ötküzmeyi bir vasıta təmini tənşap yiyisi buludu. Yani açık təmlik köktatlarını çöp bilen birli pişiriş kumu ya ki korup yiyiş kim buludu. Tal ve aşkazın aciz kişiler, Sıncağın şerbet koşup, açık temli köktatlarının soğukluk terkibini pesaysa, yani aşkazanını illetişi rolunu oynaydı. Bundak maslaştırganda açık temli köktatlarının paydısına erişkili buludu. Şundakla bedenge ziyan yetküzmeydi. İkincisi, sotoluklaş lazım. Seratan ıskı mevsimi yetip gelişi bilen adam bedenindeki soğunun horuş köpeyişki başlaydı. Bedendeki köpkıl mikro elementler mi terbilen çıkıp gidiyordu. Bu vaqtda nuqul suv ichishga tayinibla organizmning ehtiyojini to'liqligini bo'lmaydi. Shunga ko'p xil sotuluqlash usulini tanlash kerak. Masalan, xanga, suan tayza, gelas qatorliq yemaklarni ko'proq yeyish lozim. Pasillik meva ko'katlarda vitamin va mineral elementlar mol bo'lib, ham odamga odam badanidagi suv tarkibini to'liqligini ham Adam bedeni ihtiyaçlık bulan mikro elementlerini tolukluğulu buludu. Üçüncüsü, öldükne aydaş lazım. Seratın ısıkı mevsimi öldüknün başlanışı. Bu vaqtta öldük adam bedeninin işki kısmığa kırıp yuşurunu valıdı. Tomuz ısık mezgili kelgende ısık öldük işki taşkı cahettin maslaşıp asalla her xil keserliklerini keltürüp çıkırdı. Meselen, romatizm, kut demretkisi, Soluk iş qatarlıqla. Talının su ve öllüknün madde almış için tezildişir oluba. Tal ve aşkazanının iktidarı yaxşı bolsa, artık öllüknü yokatqılı buludu. Talını sağlamlaştırdığan, öllüknü haydaydıgan yemekliklerini, mesela, kızıl purcak, sigua, ak, yapılaq purcak qatarlıqlarını köperek yapberse, aşkazan üç ayının yükünü yenikletkili buludu. Seratın ısqı mevsimi de kütünüşte 5'ten saqılınış gerek. Birincisi, kalaymıqan keyinişten saqılınış lazım. Seratan ısıqı mevsimi yetip gelişi bilen, ava asalla bir dem soğup bir dem ısıydı. Şuna keyim keyişte kaybı yatqıtayını almay, temperaturnun özgürşige asasen keyimlerini tallap keyip, beden temperatursının nisbi turaklıqlıqıdın saqlap, turaklıqını saqlap, adam bedeninin karışlıq küçünü acizlaştırmaslıq kerek. İkincisi, soğuk içimliklerini içişten saqılınış lazım. Yaz pəsildi hava ısıq bulup, yemek içmekte soğuk mail yemekliklerini köp yeyişki bulmaydı. Məsələn, daim muzultılgan piva, içimlik qatarlıqlarını içkende, yenik bulğanda qursaq köpüş, kekiriş qatarlıq alametle körülüdü. İğir bulğanda aşqazan qatlıq ağrıydı, hatta yanchi yuqap hayatıqa xavip etidü. Üçüncüsü, yamğurda qeylişten saqılınış lazım. Seratan ısıqı mevsimide yamğurda qalmaslıq. Nem muhitten imkan kadar saklanış, öl bulup getişten saklanış gerek. Bunda kılganda put temretkisi, öl temretke, put yarısı katarlık keserliklerinin körülüşten saklanğılı buludu. Keyim kiyende hava ütüşçallıqı yakşı, paxtıraqtlik, sus renglik keyimlerini tallaş lazım. Bunda keyimlerini kiyende hem ısıqlıqni köp sümür belişten aldını alğılı, hem hava ütüşüp nemliknin tarqılıp ketmeslikedin saklanğılı buludu. Төтүнсе кетсе ухлымай таң атқызыштан сақланыш керек. Язда күндізі ұзын, кетсе қысқы болады. Саратан ыссық мәусімінен бастап, дәм елішні вақтыда таңшып, балдыр ухлап, балдыр тұрыш лазым. Түштік тамақты жеп болып, ерім сағаттан кейін азырақ ухлысақ болады. Бұнда қылғанда язның пішгірім ыссығы жетіп келгенде, муаффақ дәм еліш әдетін жетілдіре аламыз. 5-сі әрекет қылмастықтан сақланыш лазым. Язда нұрғын кіші Terleştin korkup çeniqişini yaxşı körmeydiğen bulup kalıdı. Ameliyette muhabbiq çeniqiş bedendeki terinin çıkıp geçişige paydalıq bulup, bedendeki öllükne haydaşge yardan berdi. Lekin muhabbiq hareket natallaş gerek. Seher duruş ya ki keşte koyaş batkandın giyin, bağca ya ki yeşillikı berip saylı kılış, taychi kompusu oynaş, gimnastiki oynaş, usul oynaş qatarlıqlarının əmmisi bir qadar yaxşı çeniqiş usul.

0: Lekin şununğa diqqət qilish kerakki, ətgənlik çeyniqishni ziyadə paldır qilishqa bolmaydı. Kün çıxışdan burun fotosintez roli bolmagaçqa, yeşil ösimliklərinin ətrafında heç qança yeng oksigen bolmaydı. Onun üstigə bək ətgəndə çeyniqqanda asalla zukam bolup qalıdı. Yana boğum ağrış, aşqazan ağrış qatarlıq kesəlliklərini keltirib çıxırışı mümkin.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şerdisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
9: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
10: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yuyunğanda naqşı eşsab besimni yeniklətkil bolamdı degen məzmunlu sözləb berimiz. Bugün köpçilik tavsiye kıldığın addi hareket, yuyunğanda özü yaxşı gördüğün naqşını tanlap, yuqarı avazda toluq etiş. Yuyunğanda sonun avazı sırtının kaşılısının hali buludu. Munchinin əksada ünümü yaxşı bulup, ən bexatar şahsi ketevi hesaplanıdı. Naqşı etkanda çoğunqur nəpəs iliş, qandaki oksigen miqdarını aşırıdı. Avaz pərdisini titirtip, adaşqan nervini qıdıqlap, kortizol səviyyəsini tövəllətidu. Tədqiqatlardan məlum bolishçə, xor yəki yalğız kişilik naqşa 5 minut etilsa, təşvişilniş görsətküçü 30% tövəlləydikən. Ahanın qeyib getişi gəb sənd qılman, muhimi avaz çıxırı şərikdi. Ritmi yenik naqşlarını tallan, məsələn, ay qəlbimgə vəkillik qılıdı. Kiçik tələy digəndək, əgər naqş tekstini esinizdə tutalmışsınız, ahanını ğınsınızın buludu. Naqşı eytip olğandan keyin kökrek boşluğunuz eçilip, kallığınız sägekleşip, bir günlük arğalıqınızni su ve naqşı avazı eqitip getirdi. Bugün yuyunğanda ten çalda kirini emirmen. Avazınızını koyup etip bir naqşı ettin. Eş kim sizni mazaq kılmaydı. Su avazı en yaxşı tankes. Haqsız besim tövallatış doğrusu sizning elinizdan.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevasta anglatılıvatqın tən saqlıqı zor baylıq programısı. Dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 Celsiy gradus gəcə. Altayda hava uçuq bulub, keyni bulutlanıdı, temperatura 6-dən 20 Celsiy gradus gəcə. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 26 Celsiy gradus gece. Olcuda hava bulutluk bulup, azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 29 Celsiy gradus gece. Bortalada hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 10'dan 26 Celsiy gradus gece. Karamayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'dan 26 Celsiy gradus gece. Köytünde hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 12'den 29 Celsiy gradus gece. Şehanızda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 10'den 29 Celsiy gradus gece. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 9'den 28 Celsiy gradus gece. Kumulda hava uçuk. Temperatura 7'den 24 Celsiy gradus gece. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 18'den 31 Celsiy gradus gece. Korulda hava bulutluk, temperatura 14'ten 29 Celsiy gradus gece. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 29 Celsiy gradus gece. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 16'den 29 Celsiy gradus gece. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'den 29 Celsiy gradus gece. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19'den 34 Celsiy gradus gece. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 8'den 25 Celsiy gradus gece buludu. Hava rayıdan malumat anlattık.

Asli işçilikli küçlük buluştuk, tabi özellikle iyi. Taklamakan komlukunun gerbekine karşı alıp, yolçukunu yetiştiğini kanat yaydırılgan 3 yıldan bu yan Lopnar nahiyesi, kakaslıkta östürüşke maskildiğen, naçar şaraitki takabılcalıkı küçlük sortlarını tallap yetiştirip, ölçemlik perveş kiliş tekniki ölçümü tüzüp mükemmelleştirip, komlukta tikilgen Lopnar kendirinin tutuş nispetini 80%'ın aşırdı. Bu nahiye bu yıl Lopnar kendiri gölümünü 20 000 mu köpeğe planladı. Şincan, Zhichuan Kangnong Yezgilik Pan Teknikisi Çeklik Şirketinin mesulü Zhou Yunfeng mındak dedi. Lopnar kendiri ve sök çatkalını birleştirip östürüş usulü arkalık borandın müdafiye alınıp kumunu turaklaştırdık. Bu otçöp katekçi toski borandın müdafiye alınış, kumunu turaklaştırış, şamal süretini astıltış rolünü oynap, yepinci ösümliklerine koğdaş ünümüge yettik. Pan texnika arqali quvvat qo'shish, qum tizginlash qoidasini o'zgartgan bo'lsa, texnikada yangilik yaratish qum tizginlash unumini oshirdi. Xotan viloyatida Beidou yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan mashina 5 sekundda bir tup ko'cha tikdi. Aqsu viloyatining Baynahiyasidagi qum tizginlash korxonasi yo'lga qo'ygan cho'nqir cho'nak bilan teyiz cho'nakni giralashtirish usuli ko'chatlarning tutish nisbatini asillab oshirdi. Bay Nahiye, Yuyishin Dehkancılık Ormancılık Terakkiyatı Çeklik Şirketinin baş müdürü Can Hauren mündak dedi. Bultur tutuş nispeti 30-40% idi. Bu yıl 70-80% giyetti. Tuprağını yakışlaş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gövdeleştirip temitip soğuruş arkalık tutuş nispetini aşırdık. Abdınım rayon maliyesi erili 1 milyard yuan məxsus məvləğe acırtıp, kumdan müdafiye alınış, kum tizgiləşki işildiladığan yerini toluq kapalatlandırış. Er litrinin mineralleşiş dərəcəsi 2 gramdan aşırdığan yer astı suyini körsətküşke kirgüzməslikine əməlgə aşırdı. 2024 yılı kum tizgiləşdiki 9 türlük siyasetinin çıxırılışı caylarının kum tizgiləş işensini çıngıttı. Şundaqla yeşil müdafiye belbeği berpa qilishning suretini texim tezilib, unumini texim aşırdı. 2024 yılı qumliqning girvekini qarshi olib, yo'chiqni etish asosida 2025 yılı Taklimakan qumliqining chetidagi yeşil belbağ 9 million 380 ming mo kengaytildi. Kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha yetkazildi. Tutash ketgan yeşil to'siq qumni unumlik to'sdi. 14-5 yıldan bu yan Şimali Şincan ve Cənubi Şincan'ın yıllık ölü yığın miktarı ayrımalda 12.3 mm ve 5.5 mm köpeydi. Qumboran sıcıl azaydı. Keriya nahiye sıdıla yılda qumboran çıkıdığan gün 50 neçik gün azaydı. Keriya nahiye oytoğraq yeza, yesi yılğın kentinin ahalisi Mangni Sahan Abdullah mındak dedi. Hazır yeşillikinin tədirci köpeyişi bilen qumboran azıldı. 2024 yılı Mangni Sahan yurttaşlar bilen birlikte Kızılgül köçeti tikip, Taklimakan kumlukının çetideki 3046 kilometrlik ekologiya toskini Keriya nahiyesi de tutaştırdı. Bugünkü günde kumlukının çetideki Kızılgül ve 30 neçhil cungi doğru ösümliki, çatkal köçet doğru ösümliki birleşken strolog mudabiye doğrunu şekillendirdi. Dastlabki mazgilda 100 metrga yetmaydigan mudofiya balbig'i 3057 metrga kengayib, ko'pchilikning kirimini oshirdigan yeshil bankga aylandi. Mangni Sahan Abdullah mundaq dedi. Hozirgi bozor bahosi bo'yicha hisoblaganda, bu yil har mo yerdan 9 ming yuan kirim qila olishimizda gap yo'q. 2025 yili Xinjiangda qumliq iqtisodiy ziroati ko'lami 10 million 800 ming mo'dan eshib, mahsulot umumiy qimmati 29 milliard yuanga yaqinlashdi. 300 mingdan ortiq odam muqim ish qo'rilishib kirimini oshirdi. Xinjiang bu yil yana 3 shimol qurilishida 10 million modan ortiq yerni tuzash vazifasini tamomlab, oz deganda 1 million mo o'rmon barpo qilishni planlab, atyozda 675 ming 600 mo yerga 39 million 407 ming 400 tup ko'cha tikdi. 15-5 yillik yirik plan programmasida 3 shimol qurilishida o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, 3 cho'ng belgi xarakterlik jangda hal qilg'ish g'alabani qo'lga keltirishga turtki bo'lish o'tirg'i qo'yildi. Xinjiang 2030 yiliga borganda Taklimakan qumliqidagi asoslik shamol qum bo'ron eg'izlaridagi yeshil to'siqning kengligini 1000 metrga yetkazib, hatto uningdan oshirib, o'rmon bilan qoplanish nisbatini 5.96%ga yetkazish Cənubi Şincanda qum boran çıxırgan gün sanını yəni 30 neç% azaytışını,

0: Milletin ortak gövdesi eğni müstehkemdeş nezariyesi ve emeliyeti diyen temada leksiye sözleri. Abdonom rayonluk siyasi kengeşinin muavin reislerden Yang Yong, Abdurakip Tömürniyaz, Eziz Musa, Liu Huycun, Pu Şömey, Şü Şeyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Wang Guysi, Külen Saypılkan, baş katip Ren Cheng yığınğa katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Yang Zhou haber kılıdı. Abdonom rayon öycay mulazimetini yanımı kılıplaştırıp mulazimet süpitini östürüş üçün yakında öycay mulazimetindeki gevdelik meselelerini tüzeş hareketini omumizlik kanat yaydırdı. Abdonom rayonluk turalgu kapaltı ve öy bihaterliki mulazimet merkezinin mesulü Li Quanjiu bu kıtımkı hareket altı çoğun cahitki 19 maddılık tüzeş muhim noktasını öz işiga aldıgalıkını tonuşturup mındaktırdı. Ultrak rayonlarının öycay mulazimet süpiti bilen bahası maskelmeslik, öy ilgilerinin amuvi paydasını ilgili biliş, remont meblağını başkuruş, işiltiş, kalıplaşmaslık, amuvi esleha üsküllerini asıraş çayda bulmaslık, konu turalgulardaki liftlerinin yenilenişi vaxtıda bulmaslık katarlık meseleler geçitildi. 6 ayının ahırdan burun, Abdonom rayonundaki nahiye, şehir, rayonluk turalgu ve şehir yezi kuruluşu tarmakları tevalikdeki ultrak rayonlarını toluk retk turguzup tekşürdü. Vilayet oblast, şehir dercilikler noktalık alda tevalikdeki erz miktarı aldıngı 100'nin işçilike ultrak rayonlarını toluk tekşürüp, retk turguzup tekşürüşte baykalgan meseleler, hem de amının inkası küçlük bulgan meselelerini derhal tekşürüp derhal tüzdüdü. Bu kıtımkı harekette Abdonom rayon öycay mulazimetini yürüştürüş yeni endiyesini orantış üstüde izdinip, öycay mulazimetini idare kılışının uzak önümlük mekanizmini berpa kılıp, ammığa yeni dili yüz beri vatkan özgürüşlerini hakiki yes kıldırdı. Li Quanjiu mındak dedi. 8 ayının ahırdan burun alakadar tarmaklar bilen birlikte asasi katlan partiye teşkilatı yetekçilikideki ahali komiteti, mülük ilgileri komiteti, öycay mulazimetlikler maslaştırıp yürüştürüş yeni endiyesini orantışkı dair siyaset tedbirlerini tetkik kılıp tüzüp, ultrak rayonlarını idare kılış birikmi küçünü şekillendirişki türtkü bulumuz. Yine öycay mulazimeti kespinin inavetini başkuruşunu küçeytip, inavetini bahalaş neticesinden öycay mulazimet karhallarını tallap teklif kılış katarlık halkılarda kullanılışını yanımı küçeytip, sahenin yakşılarını tallap naçarlarını şallışıgı türtkü bulumuz.
0: Stansımız xəbri. Növətdə dövlət yolu 219-ci liniyası Moğul körən 10 su taş yolu türüdə tez quruluş qılınmaqda. Hazırqıca tür quruluşunun tamamlanış nisbəti 76% ki yetib, turaqlıq mülükə 9 milyard 40 milyon yuan məbləq zeyləndi. Dövlət yolu 219-ci liniyası Moğul körən 10 su taş yoludaki tizgilimi quruluş, Qərbi Tiyanşan olayda uzun toneli quruluşu meydanıda maşınlar gürüldəb məşğulat qılsa, işçilər aldıraş işləvatatdı. Bu yerdə sol, on, yan tonelini qeziş xizməti sicil alğı sürülüvatıdı. Birinci toxtan bölüki türünün muavin direktori Liu Yuşin tonuşdurub mındaqdırı. Qərbi Tiyanşan tonelinin uzunluğu 15,7 kilometr, ən çoğun kömülüş çoğunqırlığı 2365 metr. Dünyadaki ən çoğunqır kömülgən yuqırı dərəclik taş yol toneli, şundaqla məmlikdimizdeki muzluqdan ötüdğən tunci birinci dərəclik taş yol toneli. On sol qol tonel bilən yan tonelini tən qeziş layihəsini qullandıq. Yan tonelini 5,6 kilometr qezib bolduq. Moğul körən 10 su taş yolunun uzunluğu 232,7 kilometr. Qərbi Tiyanşan olayda uzun toneli qoş yönelişdə 4 avtomobil qatnayalaydıqan birinci dərəcilik taş yol ölçümüdə. Başqa yol böləkləri qoş yönelişdə 2 avtomobil qatnayalaydıqan ikinci dərəcilik taş yol ölçümüdə yazılıb atılıb. Növətdə 1400-ün artıq işçi tör nəx meydanıda ciddi quruluş qılıb atılıb. Yol uli quruluşunun 96%-dən köprəki tamamlandı. Kövrük, süngüç kuruluşumu ahırkı baskışkı kirdi. Dövlət yolu 219-ci liniyası Moğul körə 10 su taş yolu kuruluşu türü komandalıq ştabının muavin komandanı Zhou Yilei bütün liniyanın 2027-ci ili bütüb qatnaş başlaş planlanğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şinjanda Tianşanni kesip ötüdigan yana bir taş yol köpüyüdü. Gulji şehri bilen Aqsu şehri ara avtomobillik qatnaş musabisi 440 neç kilometrga qısqarap, amının sefer şaraiti yaxşılanıdı. Janubi Şinjan bilen Şimali Şinjan ara qatnaş

0: Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasına medet verdi. Ürümçi Çelik 9. başlangıç mektebinin okuduğu adı Semet Yasin Mudahtırı. Yakından bu yan Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasının keyfiyatı intayın kızgın bulmakta. Şincanlık özmür bolgalıqımdan intayın pəxirlenemen. Bunun denkeyin tənərkətini qat'i davamlaştırmen. Futbolunu kızgın söyümen. Gayret kıl Şincan. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasının hükümet tərəf kut belgesi tong tong bilen Şinşin 2-10'arğa asasen layihelengen. Oğul balığa vekillik kılıdgan tong tongun beşi tok kızıl anar bilen oralgan. Uçsuğa kızıl kiyim ve kök kaltı iştan kiygen. Kız balığa vekillik kılıdgan Şinşin çeçini işkital boğu alğan. Kızıl yopke kiygen şekilde bulup yaşlı koyatı küçü urgup durudu. Tonton bilen Şinşin'nin bütün gevdesine yarqın onar kızılı asası renk kılıngan bolup, erkaisi milletlerinin onardın danısıdak zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgir lavatkallıqa simvol kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkan altıda futbol tenerkiteriki kaynak hissiyat ve can tikip elişiş ruhi namayan kılınıpla kalmay, birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işgı aşırıştak menamı mücessemlengen. Tonton, Şinşin'nin yanında cay-caylardan kelgen sayacılar bəs-bəsdə sürətki düşüb hatır kaldırdı. Cililik sayacı Gın Liyan mındaqdırı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının keyfiyatını nəx meydanda his kılışını bəkli ümit kılımən. Gayret kıl, Şincan futbolçılığı. Ürümçi Çoğunbazar Mənzara Rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Su Şölu tonuşturub mındaqdırı. Bu qitimki kut belgesini bu yerge 8-ci ayının otturlarıca koyumuz. Yine Mənzara rayonu da sodigerler bilen birleşip hareketlenip, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqsının bilet kötükigi azazen baha çürüş, keçürüm kılış pahalıydını yolga koyumuz. Dostlarının kelip, daka kılıp, sayılı sayahat kılışını karşı alımız.
1: Stansımız xavri. 5-ci ayının 20-ci günü memleketin erkaç aylardaki Nurgun kız yigit Sayram Kölü Mənzir rayonu da öğülneşine tızım kaldırışını talladı.
0: 5-ci ayının 20-ci günü seherde Sayram Kölü öğülneşini tızımlaş merkezi zalada çıraklar çaknap durattı. Memleketin erkaç aylardan gelgen kız yigitler baldırla bu yerge kelip öcre tutturup öğülneş xeyti elişini kütti. Hizmetçiler baldırla iş ornağı kelip kız yigitlerini öğülneşini tızımlaş mulazım dibilen təmirledi. Xınalik sayacı Can Xaybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Köylü öğülnişini tızımlaş mərkizgi xizmetçilerge telefon kılıp, 5-ci ayının 20-ci günü bu yerge kelip, öğülniş xeyti elişqa kelişip koygan eduk. Öcrette birinci orunda turup intayın xuşal bolduk. Öğülniş xeyti beceriş yuqır pəlli məzgildiki sayacılar eqimini ünümlük ravallaştırış üçün Sayram Köylü Mənzara rayonu Bordala oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işleri sistemisidin 21 kəsbi tayancını acırıtıb, Mənzara rayonudaki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dijonelik qilişini yolqa qoyub, öğülnişini tızımlaş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayram Köylü öğülnişini tızımlaş mərkizinin məsuli Sındışı mundaqdırı. Biz aldın gelişip koyan kız yigitlerge aldın telefon berip, onlarının nəx meydanı yetip gelgende adam köp buluş yuqır pəlli məzgelige taqaş durmay becerişige kapalatlı kıldıq. Sayram Köylü Mənzara rayonunun mənzirisi güzel, kölümü 1314 kvadrat kilometre bolup, bir ömür digen sözge ahandaş bolğaçqa, kızıq nuxtuluq öğülnişini tızımlaş ornağı aylanğan. Sayram Köylü Danlıq Mənzara rayonu Başqırış Komiteti Universal Kapalet Mülazimət Mərkizinin müdiri Ulan Batır, kız yigitler tızımğa aldırğandan keyin Mənzara rayonuğa ömürlük haqsız kiriş paravallıqığı erişeleydiğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Öğülniş xeyti eliş, sayahat sürütüge düşüş, şerin ay birleştirilgen, bir ponkit şeklidiki mədəniyyat sayahat yürüşlük pahaliyetini yolga koyup, şerin iqtisatını callandırıp, Sayram Köylünü memleket boyca danlıq köl boydiki muhabbetlişiş, öğülniş mənzırı rayonu kılıp kurup çıkımız.
1: Stansımız muhberi Canıyın haber kılıdı. Şincan ot geçiriş, kutkızış yerden beriş baş ətirtinin Ürümçəri Tianşa rayonu da Yettibal yertevreş apitigi karta, rayon alkıp kutkuzuş yardan beriş emeli can manveri tünöygün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe davamlaşıdı. jiddiy taqabil turish bo'yicha inkas qaytirish, kuch o'rlashtirish

0: مهم کشیلیک حیات تالشینی سن ارقلق نمایان قلب تماشی بلاغا آشو ساب دولت محبتینی حس قلدردو دیدی یاش آرتیس اوغوز خان عبدالشکر فیلم اشتش کچرمشگی برلشتیریب بو فیلم ارقلق ینگ دور یاشلارنن جونخوا منور انانوی مرنیتینی تیخم قزغن سویشینی و قدرلشینی امید قلمن دیدی Вэн Тунгшу намлык кино илгири 16-нчы нөвәтлик Бейжиң халкара кино байрамының Бейжиңді қойыш сәйіпсіді қойылған. Бұл фильм хақиқи вақалики ва яхшы ішлініші білен тамашбыла арасыда күшлік тәсір қозғап, 33-нчы нөвәтлик Бейжиң Дашу оқуғышылары кино байрамада Дашу оқуғышылары ән қаршы алған еллық сәнәт ізденіш фильмі деген намғы ерішіп, Yakında devlet içindeki çok ekranda yakışı bahağı erişken nadir eserge aylandı.
1: Bu yıl birinci aydın, törtüncü aygıca Qorğas taş yol portada tekşürüp ötküzülgen çigradın kirgen çıkkallar 500 min adam qeytimden eşip, buldurgu oqşaş mezgildikidin 23% köpeyip, tarihtiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Jungo Qazaqstanning o'z ara viza kechirim qilish siyosatining turtkisida bu yil kirgandan buyon Qorg'as tosh yo'l portida chegara halqib safarga chiqish savdo aloqasi qizg'inligi sejil ochdi. Jangsiylik sayohatchi Huvin Shang sayohat o'miqiga egishib Qazaqstanga sayohatga bormoqchi bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Qorg'as orqaliq chegaradan chiqib Olmutaga berib, Olmutadagi markaziy muzeyni aylanib, shu joyning o'zgacha mazzalik taomlarini tetib boqmoqchi bo'lyapman. Xinjiang mamlakat sirti xalqaro sayohat kooperativining yetakchisi Wen Qin hozir davlat olqib sayohat qilishning nihoyatiy olqishga erishganligini tonishtirib bundoq dedi. Har oyda bir kunlik sayohat umididan taxminan 10 Küçüklük sayahat ömükidin 5-ni təşkildəb atımız. Növətdə, Qorğa sportıda Jungo Qazaqistan xəlqara yolucu toşuş liniyəsidin 9-i etcildi. Çıqra təkşürüş tarmaqları yolucular sanının öz kürüşünü hər vaqt közütüb, vəzibi icra qilişini təşkilləşini küçəytib, çıqradın kiriş-çıqış tərtibinin beyxətdər, tərtibinin tərtiblik bolışıqa əqiqi kapalətlik qıldı. Qorg'as chegaradan kirish, chiqish, chegara mudofiya tekshirish punkti vazifa ijro qilish 7-chi atirdining boshlig'i Jo Chunru mundaq dedi. Tekshirish yo'llarini vaqtida ko'paytib, yechib ömek sayohati, o'z avtomobil sayohati qiladiganlarni rayonlarga ayirib, tekshirib o'tkazishni a'lolashtirib, tomojnidan o'tkazish vaqtini yanamo qisqartib, tomojnidan o'tkazish unumini o'stirdik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde 80 min bu kumluk kızıl gülü poreklep eçilip sizni gül denizide uçuruşu teklif kılıdı diyen temide sözlep birimiz.
1: Hazır keriye kumlukada kızıl gül eçiladığan pesil. 80 min bu kumluk kızıl gülü teklif makan kumlukının çetini boylap poreklep eçildi. Alren gül denizi kupukça sozulup fütkül nahiye pazarı kuşburakka çümdi.
0: 5-nji ayının 16-nji günü Keriye nahiyesinin kumlukta eçilgan gül, kuşpurakka tolgan Keriye başteymi kılıngan 9-nji növetlik kızıl gül Mariniyet Sayat Paliyeti Aral Yesi Venfan kentide ötküzüldü. Paliyette kumluk kızıl gül kespi, yipek yolu Mariniyeti ve gayri maddi Mariniyet mırasları yugurulgan bulup her kaysi caylardaki sayahatçilerge körgülü, oynugülü, tetigülü, ilip ketkili, tarikatkılı buludugan Mariniyet sayahat katlı ziyafeti tehtim kıldı.
1: Gül denizdeki eçiliş murasımı da numaralar arka arkadan orundaldı. Keriye Nahiyelik Sanat Ömükü'nün güzel Cunhuani Medihileş Yipek Yolu'daki Kızıl Gül Kuşburgi namlık başlanış usulü sahnede orundulup nek meydan keyfiyatını yukarı götürdü. Arkadın güzelli Şincan Gülzarlık. Keriye'de gül eçildi, emmi aile bəxtik doldu, Katarlık nakşı usullar orundaldı. Kumluk Kızıl Gülü, sen menin Kızıl Gülüm Katarlık melodiyeler Nurgun sayahatçını celip kaldı. Alkış, medihiyat sadaları gülzarlıkta bir götürülüp bir pesiyetti.
0: Alahide yezi igilik mahsulatları ve yemek içmek bazırda kızıl gül başteymi kılınan icadi taamla ve ala süpetlik yezi igilik alahide mahsulatları közünü kamaştırattı. Keriye'de kızıl gül hoşkuruki, kızıl gül üzüş mahirleri, üzüş yes kılış musabıksı da köpçülük başkaladın tez, yakşı üzüştü beslişip, aldın ki üçüncü likçe iriş

0: Gelle Kızılgül mahsulatı çok soğukluğa erişti. Kumlukta kızılgül östürüş, kaş alıp yeni yeşillik koşuş, tikiş ve daka halkısı da sayaçla öz kolu bilen kızılgül tikip kumlukta kaş alıp yeni yeşillik koşup mahsus esliminen saklap kaldı. Bunun başka yine kızılgül sayaheti, eşek harvası bilen gül seylisi kırış, yipek yolu seylisi, kumluk kızılgülü piyade meniş seylisi, kolda yasalgan kızılgül, kızılgül sehi DIY yiz kırış ve hem türkü oyunu katarlıklar mı var?
1: Yakın kıyılardan bu yan Keriye nahiyesi kızılgül ıhtısadı bilen medeniyet sayahatini yiz kılışını birleştiriş. Yezi ilgiliki medeniyet, sayahatni bir gevdeleştiriş, kesip bilen şehirini birleştiriş, terakiyat endiyisi de çıngdırıp, bütün rayon sayahatçilikinin hayati gücünü davamlık namayen kıldı. 2025 yılının ahırgıca, nahiye boyuca Kızılgül östürüş kölümü 80 man muğa. Mahsulat kımmeti 237 milyon yuengi yetip, 5441 aileliki 15764 dehqanning kirimini oshirib beyishiga bevosita turtki bo'ldi. Qizilgul puxralarining kirimini oshirishdiki beyish guli, ekologiyani tuzashdiki ekologiya guliga aylandi.
2: Eh Ana vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden Bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
0: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde birinci aydın törtüncü aygıcı hava süpüte ela, yakşı bulgan kün sahanın nispüte bulturku okşaş mezgilde gidin açtı. Tianşan'ın şimali etkinin hava süpüte sıcıl yakşılandı diyen temide tohtulumuz.
1: Bu yıl 25'den başlap Tianşan'ın şimali etki rayonu da yakşı hava rayı izcil devamlaştı. Birinci aydan törtüncü aygıcı Abdonum rayonundaki 14 şehirnin otturca hava süpüte ela. Yakşı bolgan kün sani nispüte bulturku okşaş mezgildikiden açtı. Eğir derecede bulgangan kün sani nispüte bulturku okşaş mezgildikiden azaydı. Muhit hava süpüte bulturku okşaş mezgildikiden yakşılandı.
0: Tianşan'ın şimali etkideki rayonlarda hava süpüte ela yakşı bolgan kün sani nispüte açtı. Bulgumalanın zışlıkı tövelidi. Eğir derecede bulgangan kün sani azaydı. Atılım raylık ekologiya muhitini közütüş ölçeş baş ponkitinin sallık məlumatıda körüstülüşçe, Tianşan'ın şimali etkideki 17 nahiye şehrinin hava süpüte ela yakşı bulgan kün sani cemi 1520 kün bulup, bul tırkı okşaş mezgilgi seliştirganda 71 kün köpeygen. Kum boralık havarayının tesirini çıkırıp etkendinkin Tianşan'ın şimali etkideki şehir

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dilga aram bakış etirgan yıkımlık nakşı küylerimiz silerge şatlık ve aramlık biğişlik olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız ben riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını İmel Derya namlıq naqşının yakımlıq küyler bilen başlayınız. Kenemize Bahar Ağaysı'la.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ten Saklıqı Zor Baylıq programmasını anlayışınlarına karşılığımız. Mən Riyasetçi Roşen Güleyman. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kısı Sılırsatiyin abunçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıt anlıqılıp oludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündaq məzmunlardan latiş birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde 15-5 yıl mezgilde devletimiz memleket boyunca bekitilgen tipi doğru aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü toluk kaplaşını tırışıp tamamlaydı. Şinjan'da er 1000 nopuska toğır geledigen sestira 4.12'ye yetip perviş mulazimeti kent, mahalle ve aileler geçe uzartıldı degen haberler dektanlarda bulundu. Sağlamlık bilimlerini emma ailege yetküzeyli sahibimizde Saratan ıskı mevsimide kandak kütünüş gerek degen mezmun sözler birimiz. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde yün kanda nakşı eşsa besimli yenikletkili bulamdu degen mezmunda tohtalımız. Radyo anlıkçıla emde dektanlar programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Bu sahibimizde tört türlük sağlamlık çorunu diktinlerge sunumuz. Devlet davalanış kapaleti idaresi yakında davalanış kapaleti fondini nazaret kılış tekşürüşünün 5 yıllık hareket planı, yani 2026 yıldın 2030 yılı cini ilan kılıp 15. 5 yıl mezgilede memleket boyunca noktalık tipi doğru aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü tırışıp tamamlaşını aydınlaştırdı. Hareket planı da mundak otturgu koyuldu. Nazaret kılış tekşürüş bilen bütün memleketteki bağırlık bir tutaş planlandıgan rayonlar, her kaysi asasi gevde, her kaysi türler, her hıl karakter, her hıl kölem, her bir görünüş, her bir soğurta törünü kaplaş ilgir sürlüdü. Bunun işte de devletinin tuyuksuz tekşürüşü, her yılı bütün memleketteki bağırlık ülkelerini 5 yılda bütün memleketteki vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. Ülke derecelik tuyuksuz tekşürüş her yılı bütün ülkedeki bağırlık vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. 5 yılda bağırlık nahiyelerini kaplaydı. Şehir nahiyelerinin davalanış soğurtusu tarmakları emeliyetki birleştirip tevellikteki noktalık tipi doğru aparatları ve davalanış soğurtusunu beceriş aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü 5 yılda toluk kaplaydı. Hareket planı da yine tuncu kitim uzak mezgillik pervis soğurtusu.

Hazırgıça Şinjan'da her 1000 nüfusqa toğri kelidigan sestra 4.112-ge yetip, pärviş qoşununun kölimi muqim kengaydi. Ala sifatlik pärviş baylığı asosiy qatlam, kent, mahalla ve ailelerge tez kengaymakta. 2025-nji ýylynyň ahyrynda Awtonom raýonlyk Sähiýe Saglamlyk Komiteti gatarlyk 4 tarmak birlikde Awtonom raýonynyň dawalaş bilen kütünişni birleştirişni ilgiri sürüş 3 ýyllyk hereket laýihasyny besip tarqatdy. 2027-nji ýylga barganda dawalaş bilen kütünişni birleştiriş mulazimet aparatlarynyň nahiýe raýonunda umumýüzlik gaplanyşyny tirişip asasy jihetden işge aşyrdy. Qismen ikinci derecelik ve onundan töven davalaş aparatları salametlikni əsligi keltiriş, kütünüş mulazimetini kipini özgertip tərəqi kıldırışqı yeteklenip, yaşanğanda kütünüş aparatlarının davalaş mulazimeti funksiyasını köpeytişige mədət berilidu. Keyinki qədəmde Awtonom rayonluq Sähiýe Saglamlyk Komiteti 15-ci 5 yıllık yirik plan orunlaştırması bu yece Aparat, mahalla ve ailelerini kaplayan pärviş mulazimeti sistemisini yanımı mükemmelleştirdi. Ammının ihtiyacını yetek çıkılıp, asasi pärvişini küçeytip, mesuliyet tüzümü bu yece umum yüzlük pärviş kılışını teximi yakşı emeliyleştirdi. Yaşanğanlar pärvişi, balaları bölümü pärvişi, salametlikni əsligi keltiriş pärvişi qatarlıq, kämçil kəsbi sestralarını tərbiyyələş salmıqını aşırıp, məxsus bölüm sestralarını tərbiyyələşni ölçəmləşdirib, qeyliplaşdırışını alğı sılçıdudu. Tor bilən pärviş mulazimetini birləşdiriş və davamlaşma pärviş mulazimetini umum yüzlük alğı sılçıdıb, yaşanğallar, məhəllə, asasi qatlam pärviş təminatını köpəytib, AI, 5G nersi tori qatarlıq texniklardan paydalanıp, ünümünü östürüp, pärviş qadımlarının yükünü yeniklidip, pärviş qadımlarını bimarlarga texim köp vaqt mulazimet kıldırdı. Şunun bilen bile, 50 sifatlik pärviş baylıqını, tövengi yüzlendirişini sicil ilgiri sürüp, iş haqqi tüzümi islahatını çoğunqurlaştırıp, pärviş qadımlarının işki hareketlendir güç küçünü urgutup, mulazimet süpütini her tərəplime östürüp, her millet omunun sağlamlıq cahatdiki erişiş toyğusunu haqiqi küçeytudu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısının alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbulla boyca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda tömür yol tarmakları yaşangan yolcularga sayahatnın sus mezgilidiki hepte aralıkta itibarlık bilet satış mülazimetini yolga koydu. Abdunum rayonumuz şehir yenilashni haqiqi olgı siljitish to'g'risida 23 maddalıq tedbirini elan qildi qatarlıq haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayfamızda şirket direktor işten çükkenlikin sın yığınığı katnasa İsmini koşup işleş hakkını teşebbüs kılısı bulamdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş kılıp beri sayıbımızdə esil çayı təmi arqılıq, kanunçılıq təpəkkürü yetildirib, dilonu ahırlaşdırış, işini həl kılış, adam inaq ötüş işqa aşırıldı degen məzmunda sözləb birimiz.
2: Əmdi diktinlə bugünkü kanun sizgə həmrah programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yaşanğan yolcuların seferge çıkış ihtiyacı tekibi yakşı mulazimet kılış üçün Cungu Dölet Tömür Yol Goruhi Çeklik Şirketi yakında yaşanğan yolcuların sayahatının sus mezgilidir ki hep de aralıkta itibar bahalık bilet setiş mulazimetini yolu koydu. Alakadar itibar bahalık biletler yakında arka arkadan setildi. Dölet Tömür Yol Goruhi Yolcu Tuşuş Merkezi'nin alakadar mesulü bundan tanıştırdı. Bu kıtımki itibar bir iş mülazimeti de 60 yaş hem onun çoğun Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin kimliği, Şangang Amin ahallarının oltıraklaşış genişkisi, Tayvan ahallarının oltıraklaşış genişkisi, Şangang Amin ahallarının işkiri rayonlağı bir iş geliş yol xeti, Tayvan ahallarının çoğun kuruklukta bir iş geliş yol xeti. Çet elliklerinin mengülük oltıraklaşış kimliki, vaktlik salayet ispatı hem ahalıyla nüfus depteri bilen bilet setip alğan yaşanan yolcuları karıtılıdı.
3: Alakadar yolcular torda ya ki tor sırtıda poiz kozguluş vakti 5. ayının 29. günüden 6. ayının 30. günü geçi bolgan mezgildi ki düşenbi günü saat 12'den cümay günü saat 12 geçe. 6. ayının 18. günüden 22. günü geçi bolgan dönvü bayramılık demiliş mezgildi ki toşuş mezgildin başka hepte aralıkıdı ki bir kısım oğ poiz grupsi poizlarının biletini seti balganda bilet bahası da 10%'lik etibardan bekirmen bol. Tömür yolu 13306'da ala kadar itibar poiz qeytiminin keyniga jing qeytini yazıdı.

0: İşte bunlarını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
0: İqtisadçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Şirket direktörü işten düşkendikin sın yığınığı katnaşsa ismini koşup işleş hakkını teşebbüs kılısı bulamdı. Yakında 9 taran nayalık halk sot mahkemesi bu emgek talaş tartış dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde birlikte dilo misalığı dikkat kılaylı.
2: 2014 yıl 9 ayının 30 günü Joe Ekes malum sorta şirketinin Şincan Şöbe şirketi bilen emgek toktami imzalıgan. 2020 yıl 9 ayının 30 günü iki taraf turaksız emgek toktamını devamlık imzalap ölçemlik hizmet tüzümü, kararsız hizmet tüzümü, universal hesaplanadığan iş vakti hizmet tüzümüden ibaret 3 xil iş vakti tüzümünü belgilegen. İki taraf Joe Ekes'ke tatbiqlanadığan konkret iş vakti tüzümünü eniq pütüşmegen.
1: Joe Ekes hizmet kılavatkan mezgilde bu sugurtu şirketinin malum tarmak şirketi de direktör bulgan. Her aylık asasi maaşı 6040 yuan. Vazife koşumcu poli 800 yuan. Ve netice ünün maaşıdan terkip tapkan bulup. Netice ünün maaşı şu aylık sugurtuğu katnışı şakki ve devamlık tapşırılgan sugurtu hakkının orunduluş ahvalığı asasen hesaplanan. Joe Ekes iş orunda 6 yıl 5 ay hizmet kılgan bolup, ezelden maaşlık yıllık demeli bakmagan. 2021 yılı 3. ayının 11. günü iki taraf emgek münasebetini bekar kılgan.
2: Bu yıl 2. ayda Joe Ekes 9 taran nahiyelik emgek kadrlar talaş tartışı kesim komitetiga kesim kılışını iltimas kılıp, özünün daim hizmet vaktiden sırt şirketinin sın yığınığa katnışlıgallıqı, hem ezelden yıllık demeliş almıqallıqını sebep kılıp, şirketin ismine koşup işleşeqi ve yıllık dem almıqandaki işeqini berişini talep kılgan. Kesim komiteti malum sort şirketi Joe Ekes'ke yıllık dem almağan çağdaki 3768 yuan şakını beriş doğrusu da kesim çıkarıp, başka kesim talepini rad kılgan. Joe Ekes kesim kararına kayıl bulmayı 3. ayının 12. günü Toksara Nahiyeli Halık Sot Mahkemesi'ne dava kılıp, şirketin ismine koşup işle şakı berişini talep kılgan.
1: Sot Mahkemesi sot kılıp

0: çıkardı. Çoğu ikiz emgekçi ve başkuruguçudun ibaret koş salayetke ige bulup, Adem işletkişi orunu vakaleten başkuruş hizmet hukukunu yürgüzüdü. İş orunu karakteri alaydı. Özünün hizmet vaktini orunlaştırış ve hizmet mezmonunu tanışışta bir kadar çoğun öz aldığı iş görüş boşluğu ige. Dilogu çetişlik emgek toktamada netice ünün maaşını tarmak şirketinin suğurtu kespini tamamlaş ehvali bilen bivası bağlaş pütüşken. Tarmak şirket direktörü yukurunun orlaştırışı boyunca etigen keştiki sin yığınığı katlaşkan. Mezmonunun köpensi hizmet orlaştırması. Netice doklatı bulup iş oranın mesuliyeti dairesi gikirdi. İsmini koşup işledi de bekitişki bulmaydı. Şirketin ayrım ismini koşup işle şakı töleşi hacetsiz. 2026 yılı Sot mahkemesi Joe X'nin dava talebini ret kıldı. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meseleleriniz bulsa, Solution aboneçiler terminalini şürüp programı da hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları Solution aboneçiler terminalı da.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde çay tämi arqılı kanunçılık tepekkürü yetildirilip, dilonu ahırlaştırış, işini hel kılış, adem inak ötüş işe aşırıldı degen məzmun dikkatinladı boludu.
0: 4 ayının 28-ci günü Cimsar Nahiyelik Hər Taraflama Tözaş Mərkizinin Murasa Öyü'de Öy İgisi V2 Murasaçı Li Dongju'nun kolunu tutup durup nesi kaldırgan 1198 yuan öycay mulazımeti hakkını töyledi. Uzaktan bu yan tırkışıp gelgen bu öycay mulazımeti macerası 3 stakan çayının ıllık uzuklandırışı bilen muvaffakiyetli hel boldi.
1: Bu Cimisar nahiyesi bu yıl yenilik yaratıp yolu koygan 3 stakan çay muresse hizmet usulü. Asası katlamdaki ziddiyet maceralarının sebebi köpkül. Hel kılıçının kıyılık derisi çoğumuluştaki alaylıki karıta bu nahiye çay içiş yosunudaki inaklık, kaidi yosun, hürmetinin merniyet cahitki mahiyetlik mezmur.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: ilaştırış, bexatarlik müdafiyesini müstakemleştiği emeli tedbiri. Bu çoğun atırat, Gongan İdarısı bilen doktorhanı birleşip hareketiniş mekanizmini sicil çoğunqırlaştırıp, noktalıq optimobilladiki yuşurun xayıpni rätke turguzup tekşürüş ve katnaş bexatarlıkı boyuca leksiye sözleşini kanat yaydırıp, yol katnaş bexatarlıkı asasını bütün küş bilen puhtılap, ammının hayati mal mülük bexatarlıkını qoğdaydı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertudu.
2: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedudu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedudu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetli radyo anlıqıçlar, MD Abdunum rayonumuz 16 şehirinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 8-25 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuqlub keyin bulutlunudu, temperatura 6-28 Celsius gradus qıca. Çöçekte hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 9-26 Celsius gradus qıca. Holcada hava bulutlunup, azraq yamğur yağdu. Temperatura 13-29 Celsius gradus qıca. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 10-26 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 12-26 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 12-29 Celsius gradus qıca. Şehanzada hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 10-29 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-28 Celsius gradus qıca. Qomulda hava uçuk, temperatura 7-24 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-31 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 14-29 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 8-25 Celsius gradus qıca boludu. Şübalı şamal çıxıdı.
4: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının

0: radio anıgıçılar. Bugünkü programımızda Şinjan'daki bir kısım caylarının gülgüye hıksadı doğrusu da noktalık toktuğumuz. Bugünkü gülün vatkanı yezi kentlerge nazar seyipimizde. Köpçülükke korgal şehirde yeni kesme gülünün Kazıkistan'a eksport kılınğalıq hakkıdaki haberini sözlep birimiz.
1: Bu mezgilde korgal şehirinin yeçik aşın yeza yarısı kenti. Çinçön gülgüye köçet kesipler bağıtısı da gülçü dehkallara deste deste çıraylık yeni kesme güllerini futaş, uğraş, yeşki kaçılaş hizmetini tertiplik kanat yaydırı vatkan bulup, 120 min esil yeni kesme güller toluk kaçılınıp Irak Kazakistan'a seyilişitilişka tayyarlanıp, Yarsu kentinin yeni kesme güllerini kölemleştirip eksport kılışının yeni sahipsi etçilgan edi.
0: Bu kıtım eksportlanan cemi 120 min yeni kesme gül, gavyanxun, şampan, eysya, loşin, katarlık, ala süpetlik sortlarını öz içi alğan bulup, etizde üzüp tallaştığın derecegi ayırıp, inçke orap kaçlaşıkça, yana ölçemlik yeşiklerge kaçılap ambardın çıkırışıkça kesipler baktısı, ölçemleşken işlep çıkırış tertipini bütün ceryalık yolu koyup, her bir iş tertipini katlık kontrol kılıp, gülgeyak süpütü ötkülünü katlık saklap, yeni kesme güllerinin en yakşı süpette Kazıkistan'a yetküzülüşüge hakiki kapalatlık kıldı.
1: Qorğas şehrinin sudigar çakırıp, meblağ celip kılıştiki,

0: Kilometr kilidğan qomuqnı qarşılaşı vəzifəsini üstük alğan bulub, Vən Huayvən dəl ən axırqı bir quraş turunu sürət idi. 2024-ci ilin 11-ci ayının 28-ci günü ən axırqı bir tüp qızılgül köçtünü kümü puxtılaşqa əgeçib, qomuqnı çördügən dünyadaki ən uzun yeşil ekologiya tozqi rəsmi bərpa qılındı. 2 yılı yetmeyen vaxtda, aynı çağda tikilgen qızılgül köçətleri çoğunxuru yıldız tartıp, baraq sallaşdı.
1: Nurgun kişi güllükni aylanış, qadimini toxtutup tamaşa qilish bilen bir vaqtda, quruqaq, önümsiz qumliqda qandaq qilganda chiroyli qizilgül östirgili bo'ladiganligiga bekmo qiziqdi.
0: Uy to'g'riq yesining yez boshliqi Mat Qosim tushundirib mundoq dedi. Qarmoqqa ojiz ko'rinsimu amaliyotda bu qizilgül qumni tizginlaguvchilarga o'xshashli intoyin qaysar. Uning yilti sistemasi taraqqiy qilgan. Ünlülük halda kumunu turaklaştırıp, tıprakını saklayıp, tıprak şaraitini yakışlaydı. Korkak kilimatkı maskeledi. Tekmü tepilgisiz yeri şu ki, o yana kırımını aşırıştaki yakışı yardımcı. Eciliş aldı turgan gonçlardın gül çeyi ve cevhermi işlep çıkargılı buludu. Yumran gül belgelerlerden gül kan yasakılı buludu. Hatta putuvetken şak yupurmaklarını ezip etizgi kaydırgan linkin yani tabi organik oğutka aylandırılı buludu. Әмілі ері көхәр.
1: Бүгінгі күнді бұ көхәр әқиқи қымет яратмақта. Азырғыча, Керен аңхиясының қызылгүл өстіріш көлімі 80 мың мұдын ешіп, еліға 10 мың тонныдың артық гүл ішіліп чықырылды. Шу жайы вәзіет кіқарап, енчіке пішіқлаш қарханаларыны кіргізіп, кәсіп сәнжіріні ұзартты. Кичіккіне қызылгүл 400 миллион юандың ашыдыған хас кәсіпке терек болды. Ekologiya yaxşılınıb, sayahatçılar mı toplandı? Kent ahalisi Zorgül Abdığını pürsətini çıng tutup, səhra aramgahı içib, yerlik xaslıqını asas kıldı. O mundaq dedi. Uzaq ötməylə bu yerdeki qızılgüllər porəkləb içiliş məzgilini kütüb alıdı. Vaxt gəlgəndə köpçülüknün gülzarlıqını yenə kelib, körüb gitişini qarşalımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнба тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, мұнба тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılığı qaltısı 5 mahirleri sahibimizin davamlaştırımız. Bortala şehri Otpolak Bazırı Ulasıda kendide Movin 100 yılı ilinsa kent ahaları hemişe kiliş valgandakla onu kentdeki ölsün xat ve resim darini depmak düşüdü. O bu yıl 68 yaş kirgen bulup ömrünün 20'ni aldırışlı kışıda ötközdü. Perzentler öy uçaklık bulup iyilik tiklep, turmuştaki iğir yükünü taşlıgan deyinkin, kalem siyahını dost ösün xat ve resim nemrah kılıp, bir parça şüenzi kayağızıge kızgın muhabbetini zar kılıp, ahırkı ömrünü bəxtlik ötküzüp de kalmayı. Tekmi muhimi koyuk siyahının kuşiydi bilen, pütkül yezi kentinin medeniyet tıpırıkını uzuklandırıp, addi yaşangan kişinin kaltıs aktif küçünü ihbadlediği.

2026 yıllık yazlık açlık seçmelişinin abad mezgili pat ardı umumüzlük başlandı. Yakında Devlet Terakkiyat İslahat Komiteti, Devlet Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdarisi Katarlık 10 tarmak birlikte okuturuş çıkıp, 2026 yıllık açlık seçmeliş hizmetini yakışı işlep, açlık seçmelişinin bir tutaş planlap teşkilleştiğini yeni mükçe etmiş, açlık seçmeliş siyasetini icra kılıçını yeni mükçe etmiş. Setveliş mulazımetini sicil elalaştırış Katarlık tedbirler arkalık, dehkaların açlık setveliş yollarını ravallaştırıp, açlık bazarının mukim yürüyüşünü kogdaşını talep kıldı. Bu yıllık yazlık açlık setveliş mezgilde devlet asaslık açlık işlep çıkarılan rayolarda en tüven setveliş bazı siyasetine devamlı yolu koyup, bazar yetekçilik kılıç bilen siyaset arkalık kapaletlendirişten ibaret koş çaklı kozluğu dışı için durdu. Cungo Zapas Açlık Başkuruş Grohi Çeklik Şirketi, Cungo Açlık Başkuruş Grohi Çeklik Şirket Katarlık Merkez Karhalları başlamçılık bilen bazarga kirip, baştın ahır bazarda turup, torda aldın kelişiş, tor sırtıda setveliş arkalık, mulazmet ünümünü öztürüp, pul açlıkını saklaş, ambar açlıkını saklaşını işe aşırıp, dehkalarının paydasını kapalattı kılıdı. O da birkaç gündün bu yan, Abdun Raylık Partiye Komiteti Teşvikat Bölümü, Abdun Raylık İcdimai Pen Sahasizlikler Birleşmesi Birlikte Mesul Bulup Ötküzgen, 2. Nöbetlik Şincan Dehkan Çarmışlar İK Sözleş Musabıkısı, Şincan'daki 14 vilayet oblaz şehirde mas kademde kanat yaydırıldı. Musabıkı, men bəxtimini sizgi sözləb vermenini başlayımı kılgan bulup, ərqaysi caylardaki dehkan çarımçılar bəs-bəsli səhnigi çıxıb, addi yerlik şiblən yurtada yıl startış, kürəş qılıb arzonu işqa aşırış hikayelerini bayan qıldı. Dehkan çarımçılar yezi kəndlərini gülləndirişdiki asasi qoşun, bəxtlik turmuşunu bərpa qoşlar və qovahçıları hesablandı. Dehkan çarımçılarının səhnindeki əqiqi rolçıqa aylandırış üçün, ərqaysi caylar yaş, kəsb, salahiyet çeklimisini bozup taşlap, beş başlamçıları, peşkadan partiye azaları, yurtu kaytkan yaşlar qatarlık kişiler topunu musabıkı katınışkı kən səpərbər kılıp, dehkan çarpışlarının səhni aldığı anlaştın, səhni de sözləşki özgürüşünü ilgiri sürdü. Növətdə, bütün Şincan'daki kent, məhəlli, yezi, bazar, həm nahiye şəhər rayonlarının dəsləbki musabıq xizmətleri tamamlanıb, ərdərcilik musabıqlar cəmi işkimin meydan qeytimdən artıq qanat yaydırılıb, tor və tor sırtını qaplıqan körürmələr 5 milyon adam qeytimdən açdı.

Әр қайсы жайлар пәрвіш байлықының орынлаштырылышыны әліғылайштұрыш. Пәрвіш мұлазыметті әндесі де еңілік яртышға сәжіл күчеп, пәрвіш мұлазыметіні бимарларға, келінекіға, жәмиетке, техіму еқылайштұрып, сағылам шинжан құрылышыны омым езілік елгірістіріш үшін пұқта асы салды. Бұныңдың кейін аптоном районымыз 15-5 еллық пилан орынлаштұрмысы бойынша аппарат, мәхәллә ва ailelerini kaplayan perviş mulazımeti sistemisini yanımı takamullaştırıp, ammının ihtiyacını yöneliş kılıp, asasi pervişini küçe itip, mesuliyet düzümedeki omum yüzlük pervişinin toluk kaplanışını tekimi yakşı emeliyleştirirdi. Yaşan qallar pervişi, balaları bölümü pervişi, salametlikini əsligi keltiriş pervişi qatarlıq kəmçil buluvatqan kəsbi sistralarını tərbiyələs salmıqını zoraytıp, məxsus bölüm sistralarını tərbiyələşini ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdirişini alğı silçitidu. Tor bilən pərviş mülazimətini birləşdiriş və davamlaşma pərviş mülazimətini umum yüzlük ilgirisirib, məhəllə, asasi qatlam pərviş təminatını aşırıdu. Əla sifətlik pərviş baylıqının tövəngi çüşüşünü sicil ilgirisirib, hər millət ammısının sağlamlıq cəhətdiki erişiş toyğusunu həqiqi küçəytidu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anlatımız. Örümçide hava bulutluq, temperatura 8'den 25 Celsius gradus gıcı. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 6'den 20 Celsius gradus gıcı. Çöcekte hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 9'den 26 Celsius gradus gıcı. Oğulcuda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdu, temperatura 13'den 29 Celsius gradus gıcı. Bortalada hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 10'dan 26 Celsius gradus gıcı. Qarmayda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 12'dan 26 Celsius gradus gıcı. Köytünde hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 12'dan 29 Celsius gradus gıcı. Şehanızda hava uçuk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 10'dan 29 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9'dan 28 Celsius gradus gıcı. Qomulda hava uçuk, temperatura 7'den 24 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18'den 31 Celsius gradus gıcı. Korulda hava bulutluq, temperatura 14'den 29 Celsius gradus gıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16'den 29 Celsius gradus gıcı. Atuşda hava bulutluq, temperatura 16'den 29 Celsius gradus gıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17'den 29 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19'dan 34 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 8'dan 25 Celsius gradus gıcı boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat dağladıq.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziye stansının Munbet Tıprak programımızı boyu canlıdış berduk, anlıgınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil ekaylar davamlıq diktinlerdi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 21. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Rusya Zontongi Putin bilen söhbet ötközdi. Xi Jinping, Rusya Zontongi Putin bilen birlikte muhbirla bilen görüşti. Xi Jinping, Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu Rusya Muharip yılının ijiliş murasımıgı katnaştı hem de söz kıldı. Xi Jinping, Rusya Zontongi Putin bilen çay söhbeti ötközdi. Xi Jinping, Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu bilen Rusya'nın evlatma evlat dostlukıga varislik kılıp, çoğun devletler münasibetinin ülgüsünü tikleş temisindeki süratle körgezmesini gördü. Xi Jinping'in teklifiga binaen, Serbiya Zontongi Vučić Jungu'da devlet işleri ziyaret edip oldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 20. günü çüştün burun Beijing Halk Sarayı'da Jungo'ga devlet işleri ziyaretine gelgen Rusya Zontongi Putin bilen söhbet ötküzdi. İki devlet başlıkları Jungo Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin muddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. İki devlet başlıkları ilgirkiyim bulup küçük dairede, keng dairede söhbet ötküzdi. Xi Jinping mundaq dedi. Bu yıl Jungo bilen Rusya stratejilik, hemkarlık, hemralık münasibeti ornatkallıkının 30 yıllıkı. Ve Jungo Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanqallıkının 25 yıllıkı. Jungo Rusya bilen inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalap, uzak muddetlik inak koşnudarçılık, dostluk, umumüzlük stratejilik hemkarlıkının tüzüm asasını kanun şeklinde bekitti. Jungo Rusya münasibeti de halkımı terakkiyat işgaşırıldı. Jungo Rusya münasibetinin her bir kademini puhtu besip, bugünkidek yükseklikki yetişidik sebep şu ki, iki taraf tümen kıynak cephalarda tavlandım, her yan sokkan boranga ne pervayim digendek, qatti irade bilen siyasi cihette öz ara işiniş ve stratejilik hemkarlıkını üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yanımı bir baldak yukrupelligi kötürlüş royu bilen, her kay sağladaki hemkarlıkını kengaytip, cüt bulutla kezsimu, u yana temkin turkuda digendek, cesaret bilen halkara odillik ve hakkaniylikni kogdap, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılışını ilgiri sürdü. Hazırki halkara vaziyette Jungo bilen Rusya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Kengişige daimi eza devletle ve dünyadaki muhim çoğun devletle bolu süpüti bilen stratejiyelik yirakını közlep, tehimi yukur süpetlik, umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık arkalık öz devletinin terakkiyatı ve güllünüşü yardım berip, tehimi adil, muvaffak dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüş gerek. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Rusya beraber muamele kılış, öz ara hürmet kılış, vadigi vapa kılış, hemkarlaşıp ortak payda eliş asası da yeni devirdeki umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetini terakki kıldırıştı için turup, siyasi cihette öz ara işinişini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, iktisat, soda, selinma, energiye, pen, teknika, adimiyet, yerlik katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını

سجل آلغا سلجتیب، ال رشتنی تتاش دروشنی تخیمی مستکم دیدی. جنگو روسیه مناسبتی تخیمی نتیجیلیک، تخیمی تیز ترقی کلدگان ینگ باسکشک قدم قویدی. جنگو روسیه مناسبتنن ازاق مدتلیک، ساغلام، مقیم، یقر سپتلیک ترقیاتنی قطعی تورنمی ایلگر سرش، شکی طرفنن، شکی دولتنن تپ منپاعتی ve dünyanın terakkiyat vaziyetini nazarda tutup çıkargan stratejik tallışı. İşki devletinin her kays tarmakları Zongtung Putin işkimiz asıl kılgan muhim ortak tonuşunu bütün güç bilen yakşı emeliyleştirip, tarihi fırsatını toluk ilgilep, işki devletinin öz ara işiniş asasının bağın seri müstekkemden işi, hemkarlık süpütünün bağın seri yeterlik buluşu, Dostluk yolunun bağın seri kengişige türtke boluş gerek. Xi Jinping munulanı təkidledi. İki taraf dikkatini iki devletinin terakki kılış, gülünüş nişanını merkezleştirip, Jungo-Rusya hemkarlık mekanizminin umumyüzlük, mükemmel boluştek alahidlikini toluk cari kıldırıp, her taraflımı hemkarlıkını bir tutaş pilallap layileşini küçeytip, iktisat soğudu selinmesi, energiya baylıkı, qatnaş transport, pen texnikidi yenilik yaratış qatarlıq emili hemkarlıqnın süpütini, dərizisini östürüşkü türtki bolub, aldınqı qatardiki sahalardiki hemkarlıqni paul orullaşdırub, yeni süpətlik işləp çıxırış küşləri arqılıq eşinin yeni motorini bərpa qılış gerek. Mevqəni evlatma evlat dostanı ölçüşkü qarıtıb, maarif, mədəniyyət, kino, sayahat, tentərbiyyə qatarlıq Adımiyet alakısı ve hemkarlıkını küçeytip, işki devlet dostluğunun ictimai elrayı asasını puhtilişi. Köptereplik hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Kisek Altın Devletleri, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı Katarlık, köptereplik supuladaki maslışış ve hemkarlıkını yanıma koyuklaştırıp, Uruştin kiyinki halkara tertip, ve xalqara qanunun nopozini qatti tevrenmeyi qoğdab, yer şaharının cənubini itibaklaştırıp, dünyavi idari kılıç sistemisi ıslahatının toğır yölünüşüge yetekçilik kılıç gerek. Putin munulanı bildirdi. İki tarafının ortak tırışçallıqı da Rusya-Jungo münasibeti mislisiz yukur seviyeye yetti. Yukur katlamdikilerinin alakısı koyuklaşıp, siyasi cihetteki öz ara işin işi müstekemlendi. İki tarafının sodisi mukim açtı. Energiya cihetteki temilleş ihtiyacda öz ara nefiyet güzüş işe aşırıldı. Katnaş, eşya obroti, pen teknika katarlık sağladaki hemkarlık kün seri çonkurlaştı. Adımiyet alakası vaziyeti yakşı boldı. Rusya-Jungo medeniyet yili muvaffakiyetlik ötküzülgenden keyin Rusya-Jungo maarif yili başlanıdı. Rusya-Jungo münasibeti sınaqlarga berdaşlık berip, uzak tarihi jarayanda mustahkemlenip, umumyüzlük stratejiyelik hemkarlıkının ülgüsüge aylandı. İnak koşnidarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi iki devlet münasibetige puhta kanuni asas selip berdi. Növetteki vaziyette tekimi muhim, real ehmiyet giyge. Rusya, Jungo bilen birlikte şartnamenin royiga emel kılıp, stratejiyelik maslışış ve emeli hemkarlıkını küçeytip, işki devlet münasibetini tekimi yukur seviyege götürüşünü halaydı. Rusya, Jungo hemkarlıkı davalgıp turgan halkara vaziyetteki muhim, mukimlik amili. Rusya, Jungo bilen köptereplik hemkarlıkını devamlı küçeytip, Jungo'nun Asya Tinç Okyan rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı rehberlerinin bir resmi yığınını yakşı ötküzüşünü kollab, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın oranı ve təsirini ortak küçeytip, Kisek Altın Devletleri mekanizminin itibaklıkı hemkarlıkını küçeytip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozunu kogdab, Medeniyelikning ko'pxillikini tashabbus qilib, xalqaro tartibning teximi odil, muvofiq bo'lishiga turtki bo'lishni xolaydi.
Ішкі дөлет баштықлары, Оттыр Шарық вәзиеті қатарлық, зор халықара вә район мәселелері тоғыр.

0: konusunda fikir almaştırdı. İki devlet başlıkları Cungo-Rusya zonlilerinin kararlık uçuruş mekanizmi ramkısıdaki Muavin Zonli Derecelik Hemkarlık Komitiyeti'nin iki taraf reislerinin meblağ siliş, energiye, iktisat, soda, şarkı şimal, Irak, şarık, adımiyet katarlık sağladaki hemkarlık terakkiyatı togursudaki dokulatını anladı. İki devlet diplomatiye ministerleri Cungo bilen Rusya'nın halkara ve rayon işlerdeki maslışış, hemkarlış ehvalini dokulat kıldı. Söhbettin kiyin iki devlet başlıkları Cungo Halk Cumhuriyeti bilen Rusya Federasyası'nın umumyüzlük, stratejilik, hemkarlıkını yenimi küçeytip, inak, koşnudarçılık, dostluk, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış togrusudaki birleşme bayanatını imzaladı ve ilan kıldı. İktisat, soda, maarif, pen teknik katarlık sahalardaki 20 türlük hemkarlık hücretini imzalaşka guvah boldu. Ziyaret mezgilide iki taraf, Cungo Halk Cumhuriyeti bilen Rusya Federasyası'nın dünyanın köp kutuplu işi ve yeniç halkara münasebetini teşebbüs kılış togrusudaki birleşme bayanatını ilan kıldı. Hem de başka sahalardaki 20 türlük hemkarlık hücretini hasıl kıldı. İki devlet başlıkları yine muhbirler bilen görüştü. Söhbetin ilgiri Xi Jinping Halk Sarayı'nın şarkı dervazısı sırtıdaki meydanda Putin'le karşılaş murasimi ötküzdü. Putin yetip barganda hürmet karavulları sep tüzüp hürmet bildirdi. İki devlet başlıkları körek munbirge çıktı. Herbi orkestr Cungo bilen Rusya'nın devlet şiirlerini uğurladı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Putin, Xi Jinping'in hemralıkıda Cungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını közden keçirdi, hem de parat sep şeklini gördü. Seyçi, Ding Shuixiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing katarlıkla yukarı faaliyetlerine katnaştı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 20. günü çüştün kiyin Beijing Halıq Sarayı'da Rusya Zongtongi Putin bilen söhbetleşkendin kiyin muhbirla bilen birlikte görüştü. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bu Zongtong Putin'nin 25. qetim Cungo'da ziyaretli buluşu bulup, Cungo-Rusya münasibetinin yukarı seviyesi ve alahidlikini toluq namayan kıldı. Baya Zongtong Putin bilen çoğunkur, dostana, mol neticilik söhbetleşip, bir kadar muhim meselelerde strategilik fikir almıştırdık. Biz iki devletin umumyüzlük strategilik hemkarlıkını yanımı küçeytip, inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış doğrusudaki birleşme bayanatını birlikte imzalap, iki taraflik hemkarlık doğrusu da nurgun muhim hüccetlerini hasıl kılışkı guvah bulduk. İki devlet yana dünyanın köp kutuplaşışı ve yeniçi halkara münasebetini teşebbüs kılış doğrusu da birleşme bayanat ilan kılıdı. Xi Jinping munulanı tekitledi. Bu yıl Cungo bilen Rusya strategilik, hemkarlık, hemrahlık münasebeti ornatkallıkının 30 yıllıkı. 30 yıldan buyan, Cungo-Rusya münasebeti boran çapkullağı berdaşlık berip, dəvir bilen tən ilgirləb, münasebet oranını özliksiz östürüp, yeni dəvirdeki umumyüzlük strategilik, hemkarlık, hemrahlık münasebetinin tarihtiki ən yukarı səviyyesige yetip, yeniçi çoğun dövlətlə münasebetinin ülgisini tihlədi. Bu yıl yana Cungo-Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanğallıqının 25 yıllıkı. Köp yılladın buyan, işki devlet bu şartnamede bekitilgen itibak tüzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü tarafki karatmaslık prinsipiğa baştan ahır katlık emel kılıp, baraver muameli kılış, özara hürmet kılış, vedegi vapa kılış, hemkarlışıp ortak payda elişti çöntürüp, halkara adıllık, hakkaniliğini kogdaş, yeniçi halkara münasebet orantışını ilgiri sürüşge muhim töhpü koşup, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki açkışlık turaklık mıhtarga aylandı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Men ve Zongtong Putin'nin ortak strategiyelik yetekçilik de Cungo-Rusya münasuveti yeni başlanış noktasıgı kadem koydu. İki taraf tinçlik, terakiyat, hemkarlık, ortak payda eliştek devir ekimiği maslaşıp, Cungo-Rusya münasuveti de teximi yukarı süpatlik terakiyatını işe aşırışkı türütkü boluşu gerek. Birinci, texımı yuqır süpətlik siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, bir-birini strategiyilik qollaşını çıngıdı.

0: yolgu koyuş nizamını ilan qilish to'g'risida Gouyen buyruqi imzoladik. Bu nizam 2026 yili 6 ayının 15 günüden başlap yolgu koyuludu. Nizam tüz kirgizilgandan keyingi qezilma baylıq qanununun ünümlük yolgu koyuluşuna kapalatlı kılıp, qezilma baylıqtın muvaffaq iç paydalanışını ilgari sürüp, qezilma baylıq ve ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçeytip, kançılıqının yuqur süpatlik taraqiyatıgı törtkü bolup, qezilma baylıq bexatarligige kapalatlı kılışını maqsat kılgan.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayım. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hürmetli radyo alıcılar. Jungo Rusya başlıklarının ortak gönül bölüşü arkası da Jungo Rusya medeniyet yılı 2025 yılı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Jungo Rusya maarif yılı 2026 yılı kuş olap başlandı. İki devlet halkı adımiyet almıştırışının esil hikayelerini devamlık yazdı. Reis Xi Jinping ilgiri öz ara baş temi yeli uyuşturuş, Jungo Rusya adımiyet almıştırışının esil en-enisiga aylandı. Şundakla, iki devlet münasebetinin terakkiyat tarihideki alahidilik ve yarkın nokta bulup, iki devlet halkının umumüzlük karşı ilişiği erişti, dep baha bergen. Köp yılladın buyan, Reis Xi Jinping, Rusya Zongtuğu Putin bilen bir qatar mol mezmulluk, baş temi yili paliyetlerine tən kengişip uyuşturdu. Baş temi yili paliyetlerine köpletim tən katnışıp, xat evet tebrikler, Jungo Rusya münasibetinin yukur seviyesi ve alahidlikini namayan kılıp, iki devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşüge yeni hareketlendirgüş küş koşup, Jungo Rusya dostluğunun evlat mı evlat devamlı işinin el rayı asasını puhtuladı. Maarif hemkarlığı da ortak kelgüsü közde tutuldu. 2025 yılı 12 ayının 31 günü Reis Xi Jinping Zongtong Putin bilen yeni yıllık tebrik telgrammasi yollaşıp, iki devletnin 2026-2027

Milletle ara olmaş duruş ili. Köp yıllardın bu yan Reis Xi Jinping ve Zongtong Putin şiki devletteki yaş evlatla bilen köp kıytım samimi fikir almaştırdı. 2018 yılı şiki devlet başlıkları Rusya deniz okuyan bütün Rusya balıla merkezini birlikte ziyaret kıldı. Deniz okuyan bütün Rusya balıla merkezinin maum müdürü Natalya Semeniyo'da muhbirge mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin ziyaretki kelgenlikini kütüb iliş jarayanida okutkuchi okuguchila ichki devlet başlıklarının Rusya Jungo yaş ösmirlerinin almaştırışını küçeytip, evlat mı evlat dost ütüşigi bolgan zor ümidini çoŋkur his kıldı. Yakınki 2 yıldan buyan bu merkez 100'dün artık Jungoluk otura başlangıç mektep okuğutusunu kütüb aldı. Konsert, yelkenli kemi meşgi, oyun bayrami katarlık mol türle arkalık yaş ösmürlerinin Rusya'yı bolgan düşencisi çoğunkurlaştı. Ula Rusya'lık tenktüşler bilen dostlaştı. Bu yıl 4. ayda Jungo Rusya yaş ösmürler medeniyet sanat bayrami Tianjin chet el tilleri daşöyüsüde ötküzüldü. Jungoluk okuguchila rus tilida padıcı yigit bilen tokumuch kız hakkıdaki rivayetini bayan kıldı. Rusiyelik okuguchila emanın pilni silişi degen hikayedin hanzu tilida tan behriman boldı. İki taraf yana bir sahnede milliçi usul oynap özgüçi nakşlarını eytti. Faaliyetki katnaşkan 19 yaşlık Rusiyelik kız Angela en unutulgusuz bolgını şu ki biz bir-birimizden tılıda nakşı eyttik. Tuyguğumuz intayın güzel boldi dedi. Angela Rusya küçük bürküt bütün Rusya balıla merkezinin okuğutsi. Bu merkez Tianjin chet el tilleri daşöyüsü bilen hemkarlaşıp hazırgıça iki devletinin til medeniyet almaştırışıga alakadar 34 ders tesis kılıp, Rusya yaş ösmürlerge Jungo'nu düşünüş közneki iç bedi. Bu merkez kolluniş ve senet icadiyeti işkanısının müdürü Yulia Shpakovskaya mındak dedi. Yaş ösmürle fikir almaştırış ceryanı da bilimgi erişipli kalmastın. Tehimi muhimi İki devlet dostluğu var sıkılış işençisi iyi boldi. Nurgun Rusiyelik bala bana bunun dinkin Jungo'yu berip, Jungo tili yazıkını ögünüp, Ali Mektep'te okup, İki devlet dostluğunun körkigi aydın işini halaydı galıkını eytti. Semeniyo'da bu yıl başlangan Rusya Jungo mağarıp yılıdın zor ümit kütüp mandak dedi. Mağarıpkı meblağ salgallık, kelgüsüge mebleğe salgallık. Yaş evlatlarının bir-birinin medeniyetini düşünüşü ve onundun zoklanışı öz ara şenş turguzuşuğa yardım berip, bunun dinkin Rusya-Jungo dostluğu üçün yeni töhpü koşumuz. El riştini bağlaş dostluk asasını müstekkemledi. Bugün hükünde Jungo bilen Rusya sayahat yili, yaşla dostluk almaştırış yili, taratkula almaştırış yili, yerlik hemkarlık almaştırış yili, pen teknikada yenilik yaratış yili, tenterbiye almaştırış yili, medeniyet yili katarlık okşaş bulmağın sahalarını öz işçik algan devlet derecilik başdemi yilini muvaffakiyetlik ütküzdi. Rengdar başdemi yili, Jungo Rusya işki devlet halkının reştini bağlaşının callık emeliyetini barlık keltirdi. 2013 yılı 3. ayda Xi Jinping devlet reisi bolgan dinkin tunji ketim Rusya'da ziyaretti boldi. Zongtong Putin bilen birlikte Rusya Jungo sayahat yılının başlanış murasımıga katnışış reis Xi Jinping'nin bir muhim kün tertipi boldi. Reis Xi Jinping sözü de mındak dedi. Sayahat medeniyelik tarkıtıdığan, medeniyet almaştırdığan, dostluğunu çoğunkırlaştırdığan körük. Biz Rusiyelik dostlarının Jungo'yu kilip, sayahat kilip,

Kadirli dostlar, anlamat kanalda sen et sahnesi programı si programımız her millet halkının nadirnak şu müzikler o zorunlar buluvatıdı. Devamlı kesil köylerimiz o zorunlar sunumuz. Emdi yakışılarga kol birin dostlar namlık nakşını kıyon aramalar sunumuz.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlayışınlarına karşılığımız. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarat kusi Sılırsatiyin abunçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıt anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış birimiz.

Bu sahibimizde törttürlük sağlamlık çoğruğunu dikkatinlerle sunumuz. Devlet davalanış kapaleti idaresi yakında davalanış kapaleti fondunu nazaret kılış tekşürüşünün 5 yıllık hareket planı, yani 2026 yıldın 2030 yılı cini ilan kılıp 15. 5 yıl mezgilede memleket boyunca noktalık tipi doğru aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü tırışıp tamamlaşını aydınlaştırdı. Hareket planı da mundak otturgu koyuldu. Nazaret kılış tekşürüş bilen bütün memleketteki bağırlık bir tutaş planlandıgan rayonlar, her kaysi asasi gevde, her kaysi türler, her hıl karakter, her hıl kölem, her bir körünüş, her bir soğurta törünü kaplaş ilgir sürlüdü. Bunun içi de devletinin tuyuksuz tekşürüşü, her yılı bütün memleketteki bağırlık ülkelerini 5 yılda bütün memleketteki vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. Ülke derecelik tuyuksuz tekşürüş her yılı bütün ülkedeki bağırlık vilayet derecelik şehirlerini kaplaydı. 5 yılda bağırlık nahiyelerini kaplaydı. Şehir, nahiyelerinin davalanış soğurtusu tarmakları emeliyetki birleştirip, tevalikteki noktalık tipi doğru aparatları ve davalanış soğurtusunu beceriş aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü 5 yılda toluk kaplaydı. Hareket planı da yine tuncuk etim uzak mezgillik perviz soğurtusunu məxsus tuyuksuz tekşürüş üstüde izdiniş utturuğu koyuldu. Xalq gezdinin xəbəriga asaslanğan da, dövlətimiz alimləri tuncuq etim süni hüceyri şəkli bilən iqtidarının simetrik bulmağan bölünüşünü əməlgə aşırğan. Mürəkkəb taşqı kontrol qılınmağan əhvalda simetrik bulmağan bölünüşünü tamamlağan həm də şəkilli, iqtidarı oxşaş bulmağan əvladlarını barlıqı gəltirib, hayatlıqının asası alahiyyidilikini hazırlığan, süni hüceyri sistemisini nöldün bərpa qılgan, həm də bio-yasımcılıqının aldınqı səb sahələrini yeni pikir yolu bilən təminləgən.

Азыргыча Шинжаңда әр 1000 нопысқы тоғыры келедіған сестра 4,112-ге етіп, пәрвіш қошуының көлемі мұқым кеңейді. Әла сіпәтлік пәрвіш байлығы асасы қатлам, кент, мәхәлі вә айылларға тез кеңеймәкті. 2025 yılının ahırıda Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti Qatarlıq 4 tarmaq birlikte Abdonum Rayonunun davalaş bilen kütünüşünü birleştirişini ilgiri sürüş 3 yıllık hareket lahiyyasını besip tarqatdı. 2027 yılğa barğanda davalaş bilen kütünüşünü birleştiriş mulazimet aparatlarının nahiye rayonunda umum yüzlük qaplanışını tirişip asas

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakış yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde saratan sıkı mevsimi de kandak kütönüş gerek degen mezmunu sözler birimiz. Bugün yani 5. ayının 21. günü saratan sıkı mevsimi. Saratan sıkı kirgenden kiyin yukarı temperatura, yukarı nemlik görülüp yağmur köp yağdı. Bu vaqtta kütönüş sağlıkını saklaşka ehemiyet biriş lazım. Konkret kandak kılış gerek. Saratan ısıqı mevsimide kütünüşte 3 muvapıq buluş lazım. Birincisi, açıq yemekliklerini yeyiş gerek. Ava ısıqanda açıq yemekliklerini yeyiş, kuvvet tolukluğandın üstün turudu. Saratan

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevasta anglatılıvatqın tən saqlıqı zor baylıq programısı. Dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 Celsiy gradus gecə. Altayda hava uçuq bulub, keyni bulutlanıdı. Temperatura 6-dən 20 Celsiy gradus gecə. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 26 Celsiy gradus gece. Olcada hava bulutluk bulup, azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 29 Celsiy gradus gece. Bortalada hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 10'dan 26 Celsiy gradus gece. Karamayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'dan 26 Celsiy gradus gece. Köytünde hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 12'den 29 Celsiy gradus gece. Şehanızda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 10'den 29 Celsiy gradus gece. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 9'den 28 Celsiy gradus gece. Kumulda hava uçuk. Temperatura 7'den 24 Celsiy gradus gece. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 18'den 31 Celsiy gradus gece. Korulda hava bulutluk. Temperatura 14'ten 29 Celsiy gradus gece. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 29 Celsiy gradus gece. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 16'den 29 Celsiy gradus gece. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 29 Celsiy gradus gece. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 34 Celsiy gradus gece. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 8'den 25 Celsiy gradus gece buludu. Hava rayıdan malumat anlattık.

0: 2022 yıllarda Wen Tongshu, Lian Xiaomei, Er Xotullah'nın partiya ve devletin havalısı bilen, evzel şehir turmuşu bilen hoşluşup, Şincan'ı kelip, halk sanatkari Turda Ahun Akı bilen birlikte, 12 mukam notları toplumunu kutkozup, retlep, tüzüp çıkalı kadık təsirlik hikaye bayan kılıngan. Filmde peşkeden bir evlat edebiyat sanat hizmetçilerinin şahsi menfaatten hatta hayattan öz ihtiyarlığı bilen vazgeçiştek töhp koşuş ruhi canlık eks ettirilip, milli muzike bilen bağlanan dostluk rişçisi namayan kalınıp, partiya ve devletin gayri maddi meriniyet muraslarının koğdaş ve onun varislik kılışkı yüksek ehmiyet vergeldi ki. Şundakla her kaysi milletle meriniyeti yugurulgan, kalıple tutaşkan devri kımmeti çonkuru ihbadlengen. Kino körüş ahırlaşkandinkin icadiyetçiler Naxt Meydanı'ndaki tamaşı bilen fikir almıştırdı. Rejissor Şirzat Yakup, Wen Tongshu Efendi Er Xotun'un vakt bilen besleşiş arkalık meriniyet göhürünü kutkuzuştak muhim kişilik hayat tallışını sın arkalık namayan kılıp, tamaşı bilen'e aşu sap devlet muhabbetini his kıldırdı, dedi. Yaş artist Oğuz Han Abdüşükür film işleş keçirmişi birleştirip, bu film arkalık yeni devir yaşlarının Cunhua Münevveri en-envi meraniyetini tekimi kızgın söyüşünü ve kadirlişini ümit kılmen dedi. Wen Tongshu namlık kino ilgiri 16. nöbetlik Beijing Halkara Kino Bayramı'nın Beijing'de koyuş sahipsizde koyulgan. Bu film hakiki vekaliki ve yakşı işlenişi bilen tamaşıbıla arasında küçlük təsir kozgap, 33. nöbetlik Beijing Daşö Okuguşları Kino Bayramı'da Daşö Okuguşları en karşı algan yıllık sənət izleniş filmi diyen namı erişip, yakında devlet içindeki çoğun ekranda yakşı bahağı erişken nadir əsərge aylandı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca Qorğas taş yol portida tekşürüp ötküzülgen çigradın kirgen çıkkallar 500 min adam qeytimdin eşip, buldurgu oqşaş mezgildikidin 23% köpeyip, tarihtiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Jungo Kazakistan'nın öz ara viz geçirim kılı siyasetinin türkisi de bu yıl kirgendin buyan Qorğas taş yol portida çigra halkıp seperge çıkış. Soda alaqsi qızğınlığı sijil açdı. Jansiylik sayahatçı Huvin Shang sayahat ömikige ägişip Qazaqstanğa sayahatke barmaqçı bolğanlığını bildirip mundaq dedi. Qorğas arqalıq Chigradan çıqıp Almutağa berip Almutadagi merkezi muzeyni aylanıp şu jayning özgiçe mezzelik taamlarını tetip baqmaqçı bolıwatdım. Şinjan memleket sırtı xalqara sayahat kooperatifining yetekçisi Wen Jin, hazır devlet alqıp sayahat qilishning nahayti olqışqı erişkenligini tonuşturup bundaq dedi. Her ayda bir küllük sayahat ömikidin təxminen 10-ni, 3 küllük sayahat ömikidin 5-ni təşkildavatımız. Növette, Qorğas portida Jungo Qazaqistan xalqara yolucu toşuş liniyasidin 9-i etçildi. Çigra tekşürüş tarmakları yolucular sanının özgürüşünü her vakit küzütüp, vazifi icra kılışını təşkilləşini küçəytip, Çigradın kiriş çıkış tertibinin beyxətdər, tertiblik buluşuğa haqiqi kapalatlıq kıldı. Qorğas Çigradın kiriş çıkış, Çigra mudabiyyə tekşürüş punkti vazifi icra kılış 7-ci ətirdinin başlıqı Jo Chunru mundaq dedi. Tekşürüş yollarını vaxtıda köpəytip, etip, Ömek sayaheti, öz optomobil sayaheti kılıdığalarını rayollarga ayırıp, tekşürüp ötküzüşünü əlalaştırıp, tamojnidin ötküzüş vaxtını yanımı ıskartıp, tamojnidin ötküzüş önümünü östürdük.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, Tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süt süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt tündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 80 min bu kumluk kızıl gülü porekleb eçilip sizni gül denizide uçuruşu teklif kılıdı diyen temide sözlep birimiz.
1: Hazır keriye kumlukıda kızıl gül eçilidigan pesil. 80 min mu kumluk kızıl gülün teklimakın kumlukının çetini boylap porekleb eçildi. Alran gül denizi upukça sozulup fütkül nahiye pazarı kuşburakka çümdi.
0: 5-nji ayning 16-nji kuni Keriye nahiyasining qumliqda echilgan gul, qushpuraqqa to'lgan Keriye bosh temi qilingan 9-nji navbatlik qizil gul mariniyat sayohat faoliyati Aral yesi Wanfang kentida o'tkazildi. Faoliyatda qumliq qizil gul kasbi, ipak yo'li mariniyati va g'ayri moddiy mariniyat miroslari yug'urilgan bo'lib, har qaysi joylardagi sayohatchilarga ko'rguli, o'ynog'ili, tetig'ili, elib ketkili, tarqatqili bo'ladigan mariniyat sayohat katta ziyofati taqdim qildi.
1: Gul dengizidagi ochilish marosimida

0: Umurlar arka-arkadan orundaldı. Keryana hiyelik sanat ömükünün güzel Jonghuani medihileş, Yipek yoludaki Kızılgül Kuşburgi namlıq başlanış usulü sahnede orundulup nəh meydan keyfiyatını yukarı götürdü. Arkadan güzelli Şincan gülzarlıq. Keryada gül içildi, emmi aile bəxtik doldu, qatarlıq naqşı usullar orundaldı. Qumlıq Kızılgülü, Sen menin kızıl gülüm qatarlıq melodiyalar nurgun sayahatçını jalb qıldı. Alqış, mədihiyat sadaları gülzarlıqda bir kötürülüp bir pasiyatdı.
1: Alahide yezi igilik məhsulatları və yemək içmək bazırda kızıl gül baş temi qılınğan icadi taamla və əla süfətlik yezi igilik alahide məhsulatları gözün qamaşdıratdı. Keriyada Kızılgül Xuşburuqi, Kızılgül Üzüş Mahirleri, Üzüş Eskiliş Musabıqısı da köpçülük başkaladın tez, yaxşı üzüştü bəslişib. Aldınki üçüncü likçe erişkenle Kızılgül Məhsulatı çoğun soğuğusuna erişdi. Kumluqda Kızılgül Östürüş, Kaşalap, Yeni Yeşillik Koşuş, Tikiş, Ve daka halkısı da sayahatçıla öz kolu bilen kızıl gül tikip, kumluğunu kaşa alıp yeni yeşillik koşup, məxsus əslimlerini saklap kaldı. Bunun başka yine kızıl gül sayahati, eşek harvası bilen gül seylisi kılış, yipek yolu seylisi, kumluk kızıl gülü piyade meniş seylisi, koldu yasalgan kızıl gül, kızıl gül sehi DIY yiz kılış ve hem türkü oyunu katarlıkla mı ba?
0: Yakınki yıllardan bu yan Keriya nahiyesi Kızılgül iqtisadi bilen medeniyet sayahatni his kılışını birleştiriş. Yezi ilgiliki medeniyet sayahatni bir gevdeleştiriş. Kesip bilen şehirini birleştiriş. Terakiyat endiyesi de çıngdırıp bütün rayon sayahatçilikinin hayati gücünü devamlık namayen kıldı. 2025 yılının ahırıca, nahiye boyuca Kızılgül Östürüş Kölümü 80 min moğa. Məhsulat kımmeti 237 milyon yuengi yetib, 5441 aileliki 15764 dehqanının kırmını aşırıp beyişiğe bevasta türtkü boldi. Kızılgül puhralarının kırmını aşırıştiki beyiş gülü, ekologiyanı tüzeştiki ekologiya gülüge aylandı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyekimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde birinci aydın törtüncü aygıcı hava süpüte ela, yakşı bulgan kün sahinin nispüte bu turku okşaş mezgilde gidin açtı. Tianşan'ın şimali etkinin hava süpüte sıcıl yakşılandı diyen temide tohtulumuz.
1: Bu yıl 25'den başlap Tianşan'ın şimali etki rayonu da yakşı hava rayı izcil devamlaştı. Birinci aydan 4-ci aygıca Abdonum rayonundaki 14

0: olup, bul tırkı okşaş mezgilgi seliştirganda 71 gün köpeygen. Kum boralık havarayının tesirini çıkırıp etkendinkin, Tianşan'ın şimali etkideki şehirlerde PM 2.5'nin otturucu koyukluk derecesi bu tırkı okşaş mezgildekinin 16.3% tövbelegen. Eğer bulgangan kün sani cemi 26 kün bulup bu tırkı okşaş mezgildekinin 78 kün azaygan. Bunun içi de Ürümçi, Sancı, Şihenzi rayonunun hava süpüte ağla yakşı bulgan kün sani bultırkı okşaş mezgilde gidin 27 kün köpeygen. Kumboralık hava rayının tesirini çıkırıp etkendinkin Ürümçi, Sancı, Şihenzi rayonudaki PM 2.5'nin otturucu koyukluk derisi bultırkı okşaş mezgilde gidin 18% tövbelegen. Eğer bulgangan kün sani cemi 18 kün bulup, bul tırkı okşaş mezgildekinin 70 kün azaygan.
1: 14.5 yıl mezgilide, Abdonom rayon boyunca ekologiye muhit süpüti sicil yakşılandı. 2021 yıldın 2024 yıl gıca, Şincan Uda 4 yıl devletinin bulgun işinin aldığını eliş tizgilleş boyunca ötgelgü ucum kılış cengi neticelerini bahalaşta münevver derece bulup bahalandı. Ammanın ekologiye muhittin razı buluş derecesi uda 5 yıl 90%'den köprekke yetti. Bulup mu kök asmanını kogdaş cengini sicil çoğunkur kanat yaydırış arkalık 2025 yılı Tianşan'nın şimali etki şehirler topudaki PM 2.5'nin otturca koyukluk derecesi, otturca hava süpüti ela, yakşı bolgan kün sani nisbiti, eğir bolgan kün sani nisbitiden ibaret 3 türlük görsetküç birdek közütüş, ölçeş sallık malumatı barı bolgandın bu yankı tarihtiki en ela seviyege yetti. Hava süpütinin yakşılınış neticesi körünerlik boldi. Yadroluk görsetküç sicil elalaştı. Kök asmanının güzellik derecesi sicil yakşı boldi. Bunun bilen her millet amma tolup taşkan bəxt duyğusuğa ege boldi.
0: Abdonom rayonluk ekologiya muhit nazareti atmosfera muhiti başkarmasının başlığı Gutau mundaq dedi. 2026 yılı 15-5 yılının başlanış yılı. Devletin en yeni ölçümüge doğrulunup, Abdonom rayonluk ekologiya muhit nazareti devamlıq türüde PM 2.5'ni tövelet işini asası liniye kılıp, dikkatini köp kıl bulgumunu hemkarlaşıp tezgirleşki merkezleştirip, eğer bulganğan havarayığı takabıl duruşunu küçeytip, kök asmanlı koğdaş cengini sıcıl çonkır yakşı kılıp, Tianşan'ın şimali etkideki şehirler topunun atmosfera muhitini tüzeş ünümünü sıcıl müstehkemlep ve kengaytip, hava süpütünün sıcıl yakşılınışı türkü bulup, her vakit kök asman ak bulut buluş imkanetini yartıdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizning bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Uyghurcha Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansi Radio Xabarlar Merkezi Uyghurç Universal Radiosi açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
0: Tamakni ilmi buyruqtıp, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstili medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ixtijam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Lou Huimin bilen tanışımız. Şincan çıgıradın kırış çıkış çıgıra müdafiye tekşürüş baş ponkiti, Hongshansui çıgıradın kırış çıkış çıgıra müdafiye tekşürüş ponkitinin ikinci derecelik sakçı başlıkı Lou Huimin Hınan Zhengzhou'dun bulup 90'ıncı yıllarda tuğulgan. 2017 yılı sakçı bulup Hongshansui çıgıra tekşürüş ponkitiğe gelgen. Şu çağda o Altay'nın kahırdan soğukını tuncuketim his kıldı. 4'ün tüven 40 Celsius gradusluk temperaturda sırtka bir çıkıp kirse, kaş kırpıklarına muz tutup gidetti. Bu cayının muhitiğe tezden maslaşış üçün o daim özge ders tolukludu. Başkıla 5 kilometre yügürse o 7 kilometre yügürdü. Keşte çırak ölçgenden kim başkıla aram alsa o yotkanığı kırıbılıp kespi nazireye kitaplarını gördü.
1: İş orni almışıp siyasi hizmet bilen şugullanğandan keyin Lou Huimin kesip bilen tezden tonuşup çıkış üçün baştan ahır ögendi. Kün boyu baş çökürüp işleş davamıda Lou Huimin hizmetteki zörür bilimlerini egeledi. Hongshansui çigira tekşürüş bunkitinin arxiv materiallarının köpüncüsüge onun yürek kıyını sındı.
0: Siyasi hizmet çigiş murekkep. Port bir hatarlıkı birinci sepede küreş kılmağın, iki bitiş en aldıngı sepede mulazimet kılmağın, kişini çöçtüdüğün hatarlık petke uçurmağın. Şundakla, cahanlı lerzigi salıdığın kahramanlık iş izleri bulması mı? Lekin adli iş orunda Lou Huimin yanına bütün ponkitigi kadar sakçılığa bütün küçü bilen mulazimet kılıp, hünerven rohi arkalık yeni devir siyasi hizmet bilen şugulunduğun ayal sakçılarının özgücü salafetini namayen kılmakta.
1: Uzak mezgil Jüngo-Mongoliya çıgırası.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısını alışılanı karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda bas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak bezbullah boyca anlatış birimiz.
1: Kanun haberleri sayfamızda tömür yol tarmakları yaşangan yolcularga sayahatning sus mezgilidagi hafta aralıkda etibarlıq bilet setiş mulazimetini yolga koydu. Abdunum rayonumuz şehir yenilashni haqiqi olgı siljitish to'g'risida 23 maddalıq tadbirni e'lon qildi qatarlı haberlarni anlaysizlar.
2: Dilo ve kanun sahipimizde şirket direktor ishdan tushkandan sin yig'iniga qatnashsa İsmini koşup işleş hakkını teşebbüs kılısı bulamdu diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
1: Amma üçün əməli iş kılıp beri sayıbımızda esil çayı təmi arqılıq, kanunçılıq təpəkkürü yetildirib, dilonu ahırlaşdırış, işini həlqiliş, adam inaq ötüş işe aşırıldı diyen məzmunda sözləb birimiz.
2: Əmli diktinlə bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yaşanan yolcuların seferge çıkış ihtiyacı tekibi yakşı mulazimet kılış üçün Cungu Dölet Tömürgül Goruhi Çeklik Şirketi yakında yaşanan yolcuların sayahatının sus mezgilidi ki hep de aralıkıda itibar bahalık bilet setiş mulazimetini yolu koydu. Ala kadar itibar bahalık biletler yakında arka arkadan setildi. Dölet Tömürgül Goruhi Yolcu Tuşuş Merkezi'nin ala kadar mesulü bundan tanıştırdı. Bu kıtımki itibar bir iş mulazimeti de 60 yaş hem onun çoğun Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin kimliği, Şangan Amin ahallarının oltıraklaşışkin işkisi, Tayvan ahallarının oltıraklaşışkin işkisi, Şangan Amin ahallarının işkiri rayılığı bir iş geliş yol heti, Tayvan ahallarının çoğun kurukluğu bir iş geliş yol heti. Çet elliklerinin mengülük oltıraklaşış kimliki, vaktlik salayet ispati hem ahalilen nopus depteri bilen bilet seti valgan yaşanan yolcuları karatılıdı.
1: Alakadar yolcular

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şirket direktörü işten düşkenlikin sın yığınığı katnaşsa ismini koşup işleş hakkını teşebbüs kılısı bulamdı. Yakında 9 taran nayalık halk sot mahkemesi bu emgek talaş tartış dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde birlikte dilo misalığı dikkat kılaylı.
2: 2014 yıl 9 ayının 30 günü Joe Ekes malum sorta şirketinin Şincan Şöbe şirketi bilen emgek toktami imzalıgan. 2020 yıl 9 ayının 30 günü iki taraf turaksız emgek toktamini davamlık imzalap ölçemlik hizmet tüzümü, kararsız hizmet tüzümü, universal hesaplanadigan iş vakti hizmet tüzümüden ibaret 3 xil iş vakti tüzümünü belgilegen. İki taraf Joe Ekes'ge tatbiqlanadigan konkret iş vakti tüzümünü eniq pütüşmegen.
1: Joe Ekes hizmet kılavatkan mezgilde bu sugurtu şirketinin malum tarmak şirketi de direktör bulgan. Her aylık asasi maaşı 6040 yuan. Vazife koşumcu poli 800 yuan. Ve netice ünüm maaşıdan terkip tapkan bulup. Netice ünüm maaşı şu aylık sugurtuğu katnışı şakki ve davamlık tapşırılgan sugurtu hakkının orunduluş ahvalığı asasen hesaplanan. Joe Ekes iş orunda 6 yıl 5 ay hizmet kılgan bulup, ezelden maaşlık yıllık demelip bakmagan. 2021 yılı 3. ayının 11. günü iki taraf emgek münasebetini bekar kılgan.
2: Bu yıl 2. ayda Joe Ekes 9 taran nahiyelik emgek kadrlar talaş tartışı kesim komitetiga kesim kılışını iltimas kılıp, özünün daim hizmet vaqtidan sırt şirketinin sın yığınığa katnışlıqallıqı, hem azaldın yıllık demeliş almaqallıqını sebep kılıp, şirketin ismina koşup işleş haqqı ve yıllık dem almaqan

0: Ki iş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim komiteti məlum soğurt şirketi Joe X-ge yıllıq dəm almağan çağdaki 3768 yuan iş haqqını beriş doğrusu da kesim çıxırıp, başqa kesim tələbini rət qılğan. Joe X kesim qararğa qayıl bolmay, 3-cü ayının 12-ci günü Toqsara nahiyeli xalıq sot məhkimisigi dava qılıp, şirketin smina qoşup işləş haqqı berişini tələb qılğan.
1: Sot məhkimisi sot qılıp mundaq qarıdı. Joe X emgekçi ve başkuruguçudun ibaret koş salayetke ige bulup, Adem işletkiçi orungu vakaleten başkuruş hizmet hukukunu yürgüzüdü. İş orunu harekteri alaydı. Özünün hizmet vaxtını orunlaştırış ve hizmet mezmununu tanışışta bir kadar çoğun öz aldığı iş görüş boşluğu ige. Diloğu çetişlik emgek toktamada netice ünün maaşını tarmak şirketinin suğurtik hesbini tamamlaş ehvalı bilen bivası bağlaş pütüşken. Tarmak şirket direktörü yukurunun orlaştırışı boyunca etigen keştiki sin yığınığı katlaşkan. Mezmonunun köpensi hizmet orlaştırması. Netice doklatı bulup iş orunun mesuliyeti dairesi kırıdı. İsmini koşup işledi de bekitişki bulmaydı. Şirketin ayrım ismini koşup işleş hakkı töleşi hacetsiz. 2026 yılı sot mahkemesi Joe X'nin dava talepini red kıldı. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesle soradığın kanun meslelerimiz bulsa, Solution aboneçiler terminalini çürüp, programı da hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının tekimi köp esil mezmulları Solution aboneçiler terminalı da.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Satıdı.
1: Mezelik taamla yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan radyo televizyon stansı Sılıvşıdın Abditali 6 Dünöl Pilos nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Sılıvşıdın Abditali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilik. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Gongan idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanib, yo'l yurish bexatarlik o'tkilini ching egiladi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Bingtuan 2-chi shi Korla Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasi qatnash boshqaruvchi cho'ng atirdagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Tiamingan shaharlik xalq doktorxonasiga berib, yo'l yurish bexatarligini mustahkamlab, hayotlik yo'lini qo'g'dash maxsus temalik qatnash bexatarligi bo'yicha tarbiyalash va qutqozish avtomobillarining bexatarlik yoshirin xavfini cho'ng tekshirish faoliyatini qanotga aydirdi.
0: Tarbiyalash tavallik rayonining yo'l ahvoli ham qutqizish avtomobilining jiddiy ishlarga taqobul turish yo'l yurish xizmati alohidligiga birlashtirilib, nazariya jihatdan tushuntirish, delo misolini tahlil qilish ham turtkilik savollarga javob berish birlashtirilgan andezini qo'llanib qanot yoydirildi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Jonghua Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi alohida avtomobillarning yo'l yurishiga aloqador belgilamalarga asosan qutqizuvchi avtomobilining jiddiy vazifa ijro qilishda oldin yurish huquqining qonun chegarasini yechib tushuntirib, jiddiy bo'lmagan ahvolda saqchi chirig'idan qalaymqon foydalanish, sur'atni oshirib qarshi yo'nalishda yurish qatorliq belgilamaga xilof qilmishlarni aniq chekladi. Shuning bilan birga murakkab yo'l ahvolini bartaraf qilish, nachar havo rayida yo'l yurish va avtomobil asrash qatorliq amaliy bilimlarni tushuntirib, shoferlarning jiddiy qutqizish unumi bilan yo'l yurish bexatarligiga tang e'tibor berib, bexatarlik tuvan chekini qattiq saqlashga haydatchilik qildi.
1: Tarbiyalash oxirlashgandan keyin xalq soqchilari doktorxonaning qutqizish avtomobillariga qarata bexatarlik bo'yicha radga turg'izib tekshirishni qaratga aydirdi. Avtomobilning tormoz sistemasi, chaqi, signal chirig'i, jiddiy qutqizish uskunalarining muqimlashtirish qurilmasi, qatorliq ochqichlik o'rinlarini nuqtaliq tekshirdi. O't o'chirgich, jiddiy qutqizish bog'tisi qatorliq bexatarlik aslahalarining saqlanishi va sog' bo'lish ahvolini birma-bir tekshirdi. Radga turg'izib tekshirishda bayqalgan bexatarlik yoshirin xavfini naq maydonda tizimlik turg'izib, tuzitish talabini tushirib, tuzitish muddatini oydinlashtirib, tizimlik shaklida yopiq qalqiliq boshqarishni yo'lga qo'yib, avtomobillarning masli bor holatda yo'lga chiqishini manbadan to'sib, qutqizish avtomobillarining iqtidorining muqim, aslahalarining to'liq unumlik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi.
0: Bu qitimqi faoliyat Korla Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasi qatnash boshqarish cho'ng attirtining Gongan idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanishni cho'ngqirlashtirish bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlashdagi amaliy tadbiri. Bu cho'ng attirat Gongan idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanish mexanizmini sijil cho'ngqirlashtirib, nuqtaliq avtomobillardagi yoshirin xavfni radga turg'izib tekshirish va qatnash bexatarligi bo'yicha leksiya so'zlashni qanot yoydirib, yo'l qatnash bexatarligi asosini butun kuch bilan puxtalab, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligini qo'g'daydi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartirdi.
3: Tomoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tomoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tomoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tomoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalguchning dastqonga chiqirilishiga 8760 soat ketadi.
2: yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, MD Abdonom rayonimiz 16 shaharining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 8 dan 25 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 6 dan 28 Selsiy gradusgacha. Çöçek tava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 9'dan 26 Celsius gradusgacha. Oljada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 13'dan 29 Celsius gradusgacha. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 10'dan 26 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 26 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 12-dən 29 Celsiy gradusgacha. Şeyxanzada hava uçuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 10-dən 29 Celsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 9-dən 28 Celsiy gradusgacha. Qomulda hava uçuq, temperatura 7-dən 24 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 Celsiy gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 Celsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsiy gradusgacha. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 Celsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 Celsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 Celsiy gradusgacha. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 Celsiy gradusgacha boladı. 3 bal şamal çıxdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Qanun Sözge Hemrah programımızı bacağını dişbədiq. Teximi köp məzmunlarını Slushiting terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumba Tıprak programısını alışanlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bugünkü programımızda tümendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Qorğas şehri, Yeçigaşen yeza, Yarsu kenti, Çinçuan gül giyah, Köçet kesipler bağıtısıdaki 120 min yeni kesme gül Kazakistan'a eksport kılındı. Kerye nahiye oy toğırak yezisi Van Huayuan kumdan mudapiyeliniş, kumlu tizgilleş ülgü rayonu da 100 min tüp kızıl gül bəs-bəste poraklap etçildi degen mesmullarını dektanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Kutubi Nayi, Yuan Husun Bazri, Şan Ergun kentide yeni kesme güllerinin setiş bütün Şincan'ın her kaysi caylarının kapladı. Bortalı şehri Otbalak Bazri, Ulastay kentinin ahalisi Moven Yü ömrünün ahırda Yezi kent Hüsun Xat resimlerine iştiyak bağladı digen mezmurlar dehtanada buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, şkinci növetlik Şincan dehkan çarvıcılar ekvayı sözleş musabıqsi kızgın kanat yaydırıldı Katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin abonçları terminalda mazgademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlayıcı buludu. Hem de dehkanla programımızdan tepsili mezmoları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: qilishning yangi sahifasi ochilgan edi.
1: Bu qitim eksportlangan jami 120 ming yangi kasmi gul, gaoyanxun, shampan, aysha, lotion qatorliq a'lo sifatlik sortlarni o'z ichiga olgan bo'lib, etizni uzib tanlashdan darajaga ayirib, inchka o'rab qachlashgacha yana o'lchamlik yechiklarga qachilib Ombardan chiqirishgacha kasblar baxtisi o'lchamlashgan ishlab chiqarish tartibini butun jarayonlik yo'lga qo'yib, har bir ish tartibini qattiq kontrol qilib, gulgiyoq sifati o'tkinlik qattiq saqlab, yangi kasbi gullarining eng yaxshi sifatda Qozog'istonga yetkazilishiga haqiqiy kafolatlik qildi.
0: Qorg'as shahrining savdogar chaqirib mablag' jalb qilishdiki, nuqtalik turi bo'lib sifati bilan Chengchuan gulgiyoq Ko'chat kasblar bog'chisining gulgiyoq kasbining taraqqiyot vaziyati nihoyatda yaxshi bo'ldi.
1: Qorg'as shahri Yido Soda taraqqiyot shirkatining mas'uli Shu Chenshin mundoq dedi. Biz bu tur 9-chi oydan boshlab yangi kasbni gul o'stirishni boshlagan edik. Bu yil tunji uzilgan gullar. Bu xil gulning mobesh usuli yilga 120 ming atrofida bo'lib, bir yilda 5 qitimdan 6 qitimgacha uzgul bo'ladi. Nevatiki bazar bahası bu içi bolganda bir telinin oturçı bahası 1 yuan 3 modin 1 yuan 5 modiçe. Gülputaş, ot otaşının hemisik adem küçü ketkeşke bir yılda adem küçü şiltiş miktarımız 1000 adem kıtımdan aşıdı.
0: Kesip güllense yezi kentleri güllenildi. Yakınki yıllardan boyan Yarsu kenti partiye kuruluşunu yetek çıkılıp, karhanalar bazarlaştırıp, ticaret kılış arkalık gülgiyah kesbinin tipini özgertip, deritsini östürüşünü paal ilgiri sürdü.
1: Yarsu kenti partiye komitetinin şudisi Huang Chun mundaq dedi. Nöbette Yarsu kentide cemi 76 parnik pa. Bunun içinde 44 parnikta yeni kesme gül östürüldü. Hazır 3 karhana kentte gülgiyah östürüvatıdı ve perviş kılvatıdı. Bu qitim taxminan 120 ming gul eksport qilinib, sotish summasi 180 ming yuan atrofiga yetdi. Qozog'istonlik savdogarlar ko'p qitim gulgiyoq bosib kelib, tekshirib tadqiq qilib, oxirida biz bilan tunji sotib olish kelishimi imzoladi. Bu Yarsu kentining kollektiv kirimini oshirishi va kent aholining kirimini oshirishida nihoyatda zo'r turtkilik rol o'ynadi.
0: Kent aholisi Liu Xuyun kulib turib bundoq dedi. Mening kasblar bog'chisiga kelib xizmat qilayotganimga 1.5 oy bo'ldi. Har kuni gul kesib, gullarni bog'lab, bir kunda 140 yuan topa olaman. Chiroyli gullarning o'rab qachilinib, eksport qilinayotganligini ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Ishq oldidala pul tepib, kunlarim borgan sirik ko'ngillik o'tib o'tdi.
1: Hech qachon yezlik partiya komitetining shudisi Wang Tiezhu mundoq bildirdi. Yarsu kenti Yingchuan gulgiyoq ko'chat kasblar bog'chisidagi 120 ming yangi kasbi gulning eksport qilinishi, o'zgich kasbning o'lchamlanishi, ko'lamlanishi, markalanishi, xalqaroqlashishiga qarab qadam tashlashdagi muhim bo'lish hisoblandi. Ichigoshan yezi buni fursat bilib, siyosat jihatdan yo'lash va texnika jihatdan yor yo'lak bo'lish salmoqini sizil zo'raytib, gulgiyoq eksport kasbini yanada yetildirib, a'lolashtirib, zo'raytib, texnik ko'p dehqon oilasining kirimini oshirib, bechiq turtki bo'lib, elining besh guli do'stlik gulining qush hidini chat allarga tarqitib, foraklatib, echildirdi.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kilayıl da qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek kaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakışık. Hayır,
4: dikkat kız.
3: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda para anlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar. Baş yazda Kutubi Nahiye Yen Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesme gül bazısı gül yetiştiğinin avat mezgilini kütübe aldı. Yeni kesme güller Kutubi Nahiyesi'nin bütün Şincan'ın erkaisi caylarına evetilip yezi kentlerini güllendiriş yoludaki kuşburak motoruğa aylandı. Bugünkü kalçı bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Kutubi Nahiye Yen Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesme gül bazısını tanıştırmış.
2: Yakında Yuan Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesmegül bazısı da 15 parnikteki Şanri Köy, Zilolan, Katarlık güller besbeste içildi. İşçilere gül etizi de gül üzüş, ayırış, orap kaçılaş bilen aldıraş buldu.
1: Bazının mesulü Li Jun mundaq dedi. Bazımızda sızkı Şanri Köy, Zilolan, Kanayışın Katarlık. Bazar içtik yeni kesme gül soğutları üstürüldü. Yakında bayram köp olgaçka bazar ihtiyacı bir kadar yokur boldu. Her günü mıngdın artık zakas kabul kılınıp bütün altın rayının herkesi caylarına kapladı. Yeni kesme gül kesmine terakiyatı kent ahalarını işki adla işki oruluşup kırımına aşırış imkaniyeti iyi kıldı. Şanargun kentindeki dihkan Miao Zeyfin mundak dedi. İşik aldıdılı işleymen, her günü gül üzüp, gül uğrap kaçlaymen, hizmetimi nait mokim, her günü 150 güven kırım kılmen, hem ailemdikilerini aldığını haber alalaymen, hem kırımımını aşırıp durmuşumunu kapalatlendireleymen.
2: Lecun parnikta östürüş bilen, uçukçılıkta östürüşünü birleştirip, terikçılık kılışı endisini kullanıp, ölçemleşken mayısı yetiştiriş ve yetiz pervişi arkalık kesme gülünü

2026 yıllık yazlık açlık seçimlerinin avat mezgili pat ardı umumyüzlük başlandı. Yakında Devlet Terakkiyat İslahat Komiteti, Devlet Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdaresi Katarlı 10 tarmak birlikte okuturuş çıkıp, 2026 yıllık açlık seçimleriş hizmetini yakışı işlep, açlık seçimlerinin bir tutaş planlayıp teşkilleştiğini yeni mükçe ettiş, açlık seçimleriş siyasetini icra kılışını yeni mükçe ettiş. Setveliş mulazimetini sizil elalaştırış Katarlık tedbirler arkalık, dehkaların açlık setveliş yollarını ravallaştırıp, açlık bazarının mukim yürüyüşünü kovdaşını talep kıldı. Bu yıllık yazlık açlık setveliş mezgilde devlet asaslık açlık işlep çıkarılan rayılarda en tüven setveliş bazı siyasetine devamlı yolu koyup, bazar yetekçilik kılış bilen siyaset arkalık kapaletlendirişten ibaret koş çaklık kozluğu dışı için durdu. Cungo Zapas Açlık Başkuruş Grubu İçek Şirketi, Cungo Açlık Başkuruş Grubu İçek Şirket Katarlık Merkez Karhalları başlamçılık bilen bazarga girip, baştan ahır bazarda durup, torda aldın kilişiş, tor sırtıda setiviliş arkalık, mulazmet önümünü öztürüp, pul açlıkını saklaş, ambar açlıkını saklaşını işe aşırıp, dehkalarının paydasını kapalı kılıdı. Oda birkaç gündün buyan Altın Raylık Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü'ye Altın Raylık İcdimai Pen Sahasizlikler Birleşmesi Birlikte Mesul Bulup Ötküzgen, 2. Nöbetlik Şincan Dehkan Çarmışlar İKİ Sözleşme Musabıkısı Şincan'daki 14 vilayet oblaz şehirde mas kademde kanat yaydırıldı. Musabıkı, men bəxtimini sizgi sözləb birmenini başlayımı kılgan bulup, ərqaysi cəylərdiki Dehkan Çarmışlar bəs-bəsli səhnigi çıxıb, addi yerlikçi bilən yurtada yıl startış, kürəç qılıb arzunu işqa aşırış hikayelerini bayan qıldı. Dehkan Çarmışlar yezi kəndlərini gülləndirişdiki asasi qoşun, bəxtlik turmuşunu bərpaqlı qoşlar və qovaqçıları hesablandı. Dehkan çarpıçılarının səhnindeki əqiqi rolçuğa aylandırış üçün, ərqaysi cəylər yaş, kəsb, salahiyet çeklimisini bozup taşlap, beş başlamçıları, peşkeden partiye azaları, yurtu kaytkan yaşlar, katarlık kişiler topunu musabıkı katınışkı kent seferber kılıp, dehkan çarpışlarının sahne aldığı anlaştığın sahnede sözleşki özgürlüğünü ilgiri sürdü. Nöbette, bütün Şinjan'daki kent, mahalli, yezi, bazar, hem nahiye şehir rayonlarının destlepki musabık hizmetleri tamamlanıp, erdercilik musabıklar cemi işkimin meydan eğitiminden artı kanat yaydırılıp, tor ve tor sırtını kaplayan körürmeler 5 milyon adam eğitiminden açtı.

Şinjan Altay vilayetinin Qaba nahiyasida 90-cı yıllarda doğulgan bir yaş vəyme yetkizgici bar. O kök rangli xizmet kiyimi kiyip, toksiklet minip, her günü nahiya bazarının çoğun kiçik koçularıda yürüp, mınlıgan, on mınlıgan ailelerge ısıq tamaklarını yetkizip berdi. Ama karmaqa adetikide körnadigan muşındak bir vəyme yetküzgücü yığında Beijing Xalıq Sarayı'yı kırıp bir vəyme yetküzgücüden memleketlik emgek namunetisi aylandı. Onun ismi Gao Jie. O, Altay vilayetinin Qaba nahiyasidagi Elema Supsinin şehir direktori. Şundakla kem kutsiz 90-cı yıllarda tuğulgan şigit. Kısqığına bir neçe yılda o 50 mindan artıq zakaz qobul qilishdek nöl nacar baha mulazimidi bilen yeni dövrdeki emgekçilerinin en qaltız cevap qayğısını hizip çıxdi. Kişilerinin ancı bilip ketmeydiğini şu ki, vəyme yetküzgücü Gao Jie ilgiri mektepte danlıq icatkarı idi. 2017 yılı o Qashqar taşösünü bütküzgən dengeyin, yakın dostu bilen hem bəhrime velisipitten paydalanıp iyilik dikligen. Oylamağın yerden tör məğlub bulup, məbləq bütünləy ziyanı uçurab, tertip toxtap gelip, iyilik dikləş məğlub bulubla kalmay, yana 100 min yuan qarızga boğulub kalgan. Lekin turmuşni yana davomlashtirishga to'g'ri keladi. Bu eğri besim aldıda Gao Jie tüşkülüşüp ketmedi. Kiçikiden billi oynap çoğun bolgan dostunun tonuşturuşu bilen, 2020-li 9-cı ayda o Ali Mehtap okuqucisi salahiyetini taşlap, karımız bilen kaplangan Çingil nahiyasiga gelip, Elema tamak yetküzüş süpsi kollektibiga koşulup, özüge natonuş bolgan vəyme yetküzüş hayatını başlap, yeni bir kitim tirişip, karzini baldura kaydırıp buluşka bel bağladı. Şinjan'nın kış pəsli bək soğukluğu bilen dağlıq. Sırtta su tamcısı muzga aylanıdı. Soğuk şamal xuddi piçak oğuşaş yüzgü uruludu. Kelin paxtılıq çapan kiyip alğan taqdırdı mu, nöldün tüven 20-30 Celsiya gradosluq qatlıq soğuk havada telefon elip 17 sekund sözləşsila kolu tonglap, ağırıp, sesimini yoktudu. Lekin o əzaldan horulluq kılmaydı. Köprak katraş üçün o baldırla liniyani pilallap, nahiya bazarıdaki çoğun küçük koçalarını pişik bilip alğan idi. Gaudiya'nın karışca, vəyme yetküzüşte putuğu tayınıp yügürüplü kalmay, teğimi muhimi əqli küçükü tayınış gerek idi. Dəl muşundaq, kündün künge qatdıq, ehtiyatcan mulazimet pozisiyası bolğaşqa, Gao Jie Çingil nahiyasida vəyme yetküzgücü bolğan 2 yılda, cəmi 50 mindan artıq vəyme zakaz yetküzüp, nöl nacar bahani işqa aşırıp, xeridarlarının işençisige erişiple kalmay, yana öz karametini körüstüp, 2022-li Çingil nahiyası şöbi şirketinin şəhər direktorluğuna östi. O yana vəyme yetküzgücü, sodigar, istimalçıdan ibarat 3 tərəf fikir almashtırış mexanizmini ornatdi. Məyli qaysı tərəf ərz yaki macrağı yoluqsun, o birinci vaqtda artışıb kelishtirgücü bolub, zidiyatni vaqtida bayqap həl qıldı. Ponkit, noxtının ərz qilish nisbiti 65% tövəllidi.

0: бирга. Электр энергия саасындагы бейдоны колдонуучунун трансформатор пунктудагы үскүрлөр зыч топланган район, мураккап электр магнит мохити ва кумбораллык, төвөн температуралык аба ырайы катарлык интайы начар иш шарайтыда адамсыз ушкуда чарлап текшерүү сүпүтү ва машгулат өнүмүн зор дарежеде өстүргөнлүгүн айтып мындай деди. Yürüştürüş, asraş kadımlarımız, bido yol başla sistemisindek yukarı, serhil teknikinin küçük kuşçığı tayinip, tok yetküzüş, besim özgertiş, tok taksimleş püskünelerinin temperaturisini infira kızıl nur bilen ölçeş, taşkı görünüşteki noksallarını retki turuzup tekşürüş katarlık, noktuluk çarlap tekşürüş hizmetini öz aldığı kanat yedirip, çarlap tekşürüş ünümünü enenevi, o adem küç arkalık çarlap tekşürüş kisteliştirganda, ol tesirdin көпірәк өстіріп, егіз бошлықта мәшғұрат қылыш бейхатерлік хейім қатырдың үнімлік сақылынып, yürüştürüş, asraştaki o adem küçükten narkı ve tok toktap kalganda tekşürüp remut kılıç serpiyatını zor derecede ticid. Növette Şincan elektrik torda, elektrik energiya sahasındaki beydoğ arkalık orunni, delce ait belgüleş mülazimet asasi ponkitidin 591 kurulup, türlük ademsiz uşku bilen elektrik torunu 189 bin kitimden artok, ekli iktidarlık çarılıp tekşürüş işkaşır oldu. Wang Shen mındak dedi. Bedo Tekniks bilen elektrik energiya kesbinin çoğunkur yukurluşunu davamlık çoğunkurlaştırıp, Bedo'nun elektrik toru halatını siziş, kaşlığı aldın hüküm kılış, ciddi işlerigi takabül turuş, xeterdin kutkuzuş, rakamlaşken başkuruş, tizginleş katarlık, muhitlarda icadi kullanışını üzlüksiz kengeytip, Şincan çoğun elektrik torunun bir xeter, mukum yürüşüş ve şençlik tok bilen temelleş iktidarını sizil östürümüz.
1: Әмді мейір мұхаббіті білән Тияншанны елітіп, Шинжанғы ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Шинжанғы нишалық ярдан беріш, дөйләт стратегиясы, шындықла Шинжанның жәмгет мұқымлығы вә әбәді әмілік баш нишанын ішқашырыштығы мұхим тәдбір. Şincan'a yardım bir vatkan ölkü şehirlerinin her taraflımı yardım verişi, Şincan tuprağını künsürü yeğen tüske kırgızıp, Tianşan'ın canıp şimalının tarakiyatını teğmü tezletişke, xalık durmuşunu teğmü hararetki iki kılışka, bəxt duyğusunu teğmü küçeytişki türkü boldu. Stansımız bugündün başlap, mehir muhabbeti bilen Tianşan'ı illetip, Şincan'a yardım veriş ızınaları məxsus sahibisi ecip, Diqqatni Şinjanğa yordam berish xizmatining eng natijalariga markazlashtirib, Şinjanğa yordam berayotgan o'lka shaharlarning Şinjanddagi joylar bilan qo'l tutishib o'rta qurish, taraqqiyotni o'rtaq ilgir surishga doir qalblarni illatadigan hikoyalarni bayon qiladi. Oqsu viloyatining Kelpin nohiyasida Jojang o'lkasi Xojou shahrining Şinjanğa yordam berish qo'mondonlik shtabi mavqeni shu joyning boylik afzalligiga qo'yib, siyosat jihatdan yo'lash, fan texnik orqali kuch qo'shish, andizda yillik yordish qatorliq jihatlarda to'ga, qoruqoy qatorliq chorvachilik kasbining taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lib, dehqon chorvachilarni kirimini muqim sijil ko'paytirishga yetakladi. Guangdong, Shangang, Omen Chong Kultu rayonunun yen mahsulatlar bazırda kelpin nahiyasın kelpin qarqoyi, göş yumuşak, puraqsız, rengi süzük buluştek alaylıgi bilen kişilerinin yaqtırışıgı erişti. Şinjan, Xukı, Jilin, Dikkancılıq, Çarvıçılıq, Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş müdiri Yang Huan, bu yıl özlerinin Guangdong'daki bir soğuk zancirlik şirket bilen 1 milyon 800 min yuanlık zakaz imzalı halkını tonuşturup mındak dedi. Kelpin kar koy koğuzlarını omum yüzlü kenaytı batımız. Kelpindeki dikkan çarvıcılarga koy bakmıcılıkını kol mu kol ögütüp kar koy koğuzlarını kelpinin ortak 5 koyuğu aylandırımız. Şinjan Xukı Jilin dehqonchilik chorvachilik fan texniki cheklik shirkati Xojou shahri Shinjanga yordam berishda noqtliq kirgizgan korxona bo'lishi bilan Jojangning Shinjanga yordam berish fan texniki xos vakili Jojang dehqonchilik o'rmonchilik tashkilotining mutaxassislari bilan 2 yil vaqt sarf qilib qorqo'y naslini yaxshilashni tamomladi. Шуның белән билә, қонақның шақ шумысы қатарлы қошымчы мәсулатлардың пайлынып, даллық ем қашекларыны тәтқи қылып ярдып, ем қашек тән нәрхіне 50% кейік.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarını qarşılımız. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qısı Sılırsatiyin abunçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki proqramımızda mündaq məzmunlardan latiş birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde 15-5 yıl mezgilde devletimiz memleket boyunca bekitilgen tepi doğru aparatlarını nek meydanda tekşürüşünü toluk kaplaşını tırışıp tamamlaydı. Şinjan'da er 1000 nopuska toğır geledigen sestira 4.12'ye yetip perviş mulazimidi kent, mahalle ve aileler geçe uzartıldı degen haberler dektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emma o ilgi yetküzeyli sahibimizde, Seratan ıskı mevsimide kandak kütünüş gerek degen mezmun sözle birimiz. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde, yün kanda nakşı eşsa besimli yenikletkili bulamdu degen mezmunda tohtalımız. Radyo anlıqçıla emde dektanlar programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevasta anglatılıvatqın tən saqlıqı zor baylıq programmısı. Dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 8-dən 25 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq bulub, keyni bulutlanıdı. Temperatura 6-dən 20 Celsiy gradusqıca. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 26 Celsiy gradusqıca. Olcuda hava bulutluk bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13'dan 29 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 10'dan 26 Celsiy gradusqıca. Karamayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'dan 26 Celsiy gradusqıca. Köytünde hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 12'den 29 Celsiy gradusqıca. Şehanızda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 10'den 29 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 9'den 28 Celsiy gradusqıca. Kılmılda hava uçuk. Temperatura 7'den 24 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 18'den 31 Celsiy gradusqıca. Korulda hava bulutluk, temperatura 14'ten 29 Celsiy gradusqıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'ten 29 Celsiy gradusqıca. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 16'ten 29 Celsiy gradusqıca. Qashqar'da hava bulutluk, temperatura 17'ten 29 Celsiy gradusqıca. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19'ten 34 Celsiy gradusqıca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 8'den 25 Celsiy gradusqıca buludu. Hava rayıdan malumat anlattık.

0: tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı boyu canlı dişberdik. Allah'ınınlağ rahmet. Tekhimi köp məsumlarını yana Slow Shedding abonçılar terminalını düşürüp anlasınız boludu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlayınlar, rahmet.

0: ve Qashqar viloyatidagi tog'liq rayon, Qizilsuv oblastidagi tog'liq rayonning qisman joylarida o'tirol yoki qattiq yomg'ir yoki qor. Tog'liq rayonning qisman joylarida qattiq yomg'ir yoki qor yog'di.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 14 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bulud.
0: Əmdi, bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Yeni dövrdəki Şincan kadrları dərs xanısta, toğrı siyasi nəticə qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüldü. Çın Şevcan, Erkin Tuniyaz qatnaşdı.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupsi 12-ci Türkümde Amma Paş Kılgın 66 Erziyet Yelosini Abdonum Rayonu'nun Becerişi kitap şurdi.
1: Abdonum Rayonu'nun 15-ci 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı iliş yürüyüşlük başdemirlik akbarat ilan kılış yığınının 2-ci meydanı ötküzülüb. Xote vilayetinin 15-ci 5 yıl mezgelidiki terakiyat yerik planı tonuşturuldu.
0: Meğir muhabbeti bilen Tianşan'ı iletip, Şincan'ı yardım veriş iznaları məxsus sahibimizde, Cöcan ülkesi, Xocu şəri Şincan'a kəsib cəhətli yardım verip, Kəlpin nahiyyəsinin xas baxmıcılığının yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü boldu mavzuluq xəbərini anlattımız.
1: Atanım rayonunun 2026 yıllık yeni yaçış kuruluşuş boyunca məxsus meydan xadım təklif kılış faaliyeti ötküzülüb, yeni yaçış kuruluşuş haleti, amavi iş kurulaştırış mülazimeti məxsus tür faaliyetiye tuncu qıtım umumi yüzlü kiri güzeldi.
0: Şincan'daki karxana işçi hizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əxli iqtidarlıq təkşürüş iqtidari işe kiriştirildi. Sugurtağa katnaşkan işçi hizmetçiler keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becerileydi. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haber. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çonkuru ögünüp ve zıççıllaştırıp, Abdonum rayonunda ögünüş terbiyesinin çonkurulışı, pıhtılınışı türtükü buluş için Abdonum rayon bugün yeni devirdeki Şincan kadrları dərs xanısta doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüşünü çördəb, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzüb, bütün Abdonum rayondaki her derecelik partiyelik rəhbəri kadrlarının ögünüş tərbiyəsini texmu yuqarı ölçəm, texmu qatıq tələb, texmu əməli tədbir arqılı qanat yedirib, xəliq üçün siyasi netice yaratış, əməli işləb siyasi netice yaratışdı çın turub, tırışıb, əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticə yartışqı yetəklidir. Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin şücəsi Çın Şevcan, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Atanım Rayonluq rəisi Erkin Tuniyaz, Atanım Rayonluq Xəliq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atanım Rayonluq Siyasi Kengəşinin rəisi Nurlan Əbil Məcin, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şücəsi Bintuanının cınviyi Xıcın Yov konsultasiya leksiyasiyaya qatnaşdı. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tatqiqat Orni 1. Tatqiqat Bölümünün müdiri Wang Yuqiang təklifki binaen məxsus temada konsultasiya qılıb, toğra siyasi netici qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş ögünüş tərbiyasını qanat yaydırışının mühimliqi və təxirsizlikini çonqur tonuş, başşuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netici qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş toğrusudaki mühim bayanlarının ilmi sistemisi və mol məzmununu çonqur özləşdiriş, ögünüş tərbiyasının türlü xizmətlərini çın puxtu tutuş, qatarlıq cəhətlədin sistemilik çonqur tüşəndirdi. Yığında monoları görüstüldü. Hazır doğru siyasi netici karşın turguzuş ve emeldi görüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılavatkan aç kuşluk meskil. Atanım rayondaki her derecelik partiya teşkilatları, partiya merkezi komitetinin tedbir uğrulaştırmasını çonkur ızıçılaştırıp, emelileştirip, umum üçün partiya kuruş, halka bəxt yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, umumu talibini puhta ilgilep, ögünüş, muhakim kılışını baştan ahır sındırıştı çıntırıp, belgülengen sahiplerini yakşı ögünüp, tipik misallardan yakşı paydalanıp, ögünüş muhakim kılışının karartmalıqı ve emeli ünüm darlıqını üzliksiz küçeytişi. Meselini tekşürüp tepişini baştan ahır sındırıştı çıntırıp, özüge, mesuliyetige, hizmetigi tatbıklap, vudulluq yanılap, meseli tizimlikini üzliksiz mükemmelleştirişi. tüzetiş

0: Tüzleşini baştan ahır sındırış da bilge naman tüzetiş derhal hareketlenip derhal tüzetişte çıntırıp dikkatini noktuluk tüzeş vazifesinde kattık tedbir kullanış hakiki küçeşke merkezleştirip emeli ünümü yartışka kapaletli kılışı. Emeliyetini aylandırışını baştan ahır sındırışta çıntırıp ögünüş terbiyesini yeni tarikiyet ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip ögünüş terbiyesinin ünümünü yukarı süpetlik tarikiyatkı türtüke buluşunun emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Gang konsultatsiya lik siyasiyaga qatnashdi. Wang Lin lik siyasiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonli xalq qurultayi doimi komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonli sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatli o'rinlari va markazning Xinjiangda turishlik munosabatli o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonli partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon o'rganış tarbiyasi xizmati maxsus korpusidagi munosabatli yo'ldoshlar. Avtonom rayonlik partiya komiteti, partiya maktabi, ma'muriyat shoyani, yosh, o'rta yosh kadrlar kursining kursantlari asosliq yig'in maydonida konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar rayonlar, Bington organi va har qaysi shi shaharlar tuman maydonlarida sho'bi yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Әмді мәркәздің экология мұхит қоғдаш назаретчілігі дауымлышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группсы 12-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық деққат қылыдған 8 делоны өз ішіге алған, амма пашқылған 66 әрзиет делосыны тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші хат арқылық пашқылынған. Бұл 66 делоның 30-сы Үрімчі шәһәрінің ноқтылық диққат қылынған дело 1, 7-сы Санжықойзу автоном областының ноқтылық диққат қылынған дело 3, 7-сы Ақсу Бұлайдының ноқтылық диққат қылынған дело 2, 4-сы Елі Қазақ автоном областының, 3-сы Алтай Бұлайдының, 3-сы Байонғылын Монғыл автоном областының, 3-сы Қызылсу Қырғыз автоном областының, 3-сы Қашқар Бұлайдының, 2-сы Тарбағатай Бұлайдының, ноқтылық диққат қылынған дело 1, 2-сы Қармай шәһәрінің, ноқтылық диққат қылынған дело 1, 1-сы Бортла Монғыл автоном областының, 1-сы Құмыл шәһәрінің. Бу түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт болғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 фураны болғаш делосы 22, шалқын арқылық болғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық болғаш делосы 9, экологияны бұзғыншылық құшырытыш делосы 5, су болғаш делосы 4, тұпырақ болғаш делосы 1, башқы түрдікі болғаш делосы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылық 7-ші группсы 5-ші айның 21-ші күнігіце 12 түркімді ноқтылық дейқат қылылған 40 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 584 делоны автоном районның бейджірішіге тапшырды. Бұның 507-сі телефон арқылық, 77-сі хат арқылық паш қылынған. Юғырқи әрзет делолары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаретчілік 7-ші корпусы 5-ші айның 12-ші күні 3-ші түркімді амма паш қылған 47 әрзиет делосыны автоном районның бейджірішіге тапшырған еді. Бұның 5-ші мұнасбетлік бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарет қылғач түзітіш әхвалының ашқарылаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдібәліні Шинжан ұйғыр автоном районлық халық өкіметінің тор бекітідің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Автоном районлық партия комитетінің муабын шөжесі, автоном районның рейсі Әркін Тоньяз түнігін Үрімчі шәрді санаат ұқсады, ноқтылық түрлі, өйіжай, мәдәниет, саяат, стималық қаттарлықларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Ürümçi şəri Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını qılçı yığışmayı izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin təlbiyə əsasən ideyada azad bulub, işəncini çıngıtıb, əvzəllikini cari qıldırıb, həqiqi tutub, əməli işləb, ikinci pəsildə bütün küş bilən kürəş qılıb. Vaqtının 20 ötkəndə vəzifinin 20-ni orunlaşqa həqiqi kapalət qılıb, Avtonom rayonunun umum yetiga yuqori sifətlik tərəqqiyatının yeng nəticəsi arqılıq tökb qoşuşu kerek deb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Şincan Dadao məxsus cabduq çəklik şirkətində karxananın yaxşı halatını davamlıq saxlab, kəsb təminatını ehtiyac bilən udullaşdırışını küçəytib, Zəncir Beşik karxanasının yetəkçilik, türtkilik rolunu cari qıldırıb, soğda arqılıq soğdikər çağırıb, yoxur tövən halqıdaki texmo köp karxanını cəlib qılıb, cabduq yasımcılıq kəsbini zora etişi və küçəyetişini ümit qıldı. Erkin Tunyaz, Şincan Məbləq Seliş Tərəqiyyat Qurohi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin 1 milyon urçuqluq paxta toqumçılıq türk quruluşu nəx meydanıda Ali paxta toqumçılıq bazırıqı çın qadılıb, quruluş qədimini tezlətib, bu türünü Avtonom rayon paxta toqumçılıqıdaki ülgü türgi aylandırış gerək deb təkidlədi. Bu ilning oldingi 4 oyida Ürümchi Tianshan Yulduzi qimmatlik metal çeklik şirkətinin məhsulot qimmati bir qadar tez oshdi. Erkin Tunyaz, karxanını gayret üstüge gayret koşup, altın, mis pişiklaş qatarlıq yaxşı bazar vəziyetini ilgiləb, pən texnikide yığınlıq yartış və hünər sənətini yaxşılaş arqılıq, rıqabət küçünü aşırış, həm muqim eşini əməliyi aşırışqı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Ürümçi, Beijing xalqara yeng energiyalik avtomobil şəhərçisidə avtomobil istimalını ilgir sürüş fəaliyyəti təşviqat salmıqını zoraytıb, istimal yardım pulu məbləğini təkşürüb nəqləşdiriş qədimini tezlətib, məbləq işiltiş ünümünü aşırıb, avtomobil istimalını üzlüksüz canlandırışqı küş qoşuş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Jongo Binakarlıq Quruluş Qurukinin Jouşu Öycayturi, Şincan Xuami Şıngdi Soya Çeklik Şirketinin Liskardun Mekman Sarayı Topi və Soğdu Soyahat Universal Gevcisi Türi. Jongwen Kodisi Özgücü Soğdu Psiyadlar Kodisi Türi. Guanghua Yoli Bölek Rayonu'ndaki Pasıltamını çekip, Oltrak Rayonlarını birleştiriş boyunca özgertiş türünü təkşürüp təfqiq qıldı. Ürümçi şəhərinin yaxşı öyü kuruluşu və şəhər yenilaş şərkətini yolu qoş əhvalını anladı. O, bunlarını bildirdi. Yerik plan arqılıq yetəkləşdə çıngdırıb, işki mohim tür, işkini yenilaş siyasətinin yaxşı paylanıb, ul əsləni tez yaxşılab, konu oltıraq rayonlarını özgərdiş, şəhər məmuriyyəti turubu torunun dərəcəsini, östürüşünü, tərtiblik alğı sürüb, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onun varislik qilishini küçəytib, hər millət amlısı və sayahatçılarının arılışı, almaşdırışı, yuğurluşuğa supa və vasıta hazırlab, hər millət amlısının Jonghua milleti ortaq gəvitsi eyni müstəkkəmlişigə yaxşı öy quruluşu arqılıq törtkü buluş gerek. Erkin Tunyaz, Şünfın tez yetküzü şirketinin Tianshan Türlük Malları Soğudu Sariye kəsb noxtısında tez yollanma yetküzü göçülərini yoxladı və onların hal sordu. Köpçülüknün tırışıb xizmət qiliş bilən bir vaxtda bexətərliki diqqət qilişi salamətlikini asırışını ümit qaldı. Münasibətlik tarmaqlardan yeni yacı iş qorunlaşqanlarının hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəyitib, onlarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətlərlik duyğusunu küçəyitişini tələb qıldı. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş cəryanı da bunlarını görsətdi. Ürümçi şəri siyasi yüksəklikini yanımı özdürüb, Mərkəz Ekologiya, Mohit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi becərişki tapşırıqan, ərziyyət deyilolarını beceriş xizmətini kəm kodsiz yaxşı işləb, tüzətişinin əməli ünümü arqılıq, ammının ümidigi cavab qaytırışı. İqtisadi görsət küşkü hökum qilishini yanımı küçəyitib, teşbütüş şəkildə təhlil qilib, biri əmniki təsir görsətidigan noxtlıq kəsiblə çoğun-çoğun türlərini çın tutub, qaratmılıq tədbir tüzüb, əməli iləşdürüşünü alğı sürüb, texmo köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndirişi. Mədəniyyət, sayahat istimalı xizmətini çın tutub, ticaret, soğdu mohitini sicil əlalaşdırıb, amıl kapalıtını küçəyitib, karxallarının məbləq silib kəsbini gülləndirişgə yaxşı mohit hazırlışı gerek.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul. Tunigun tushdan keyin Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komitetining 29-chi yig'inig'i sirtdan qatnashgan chatdan anglagan vakillari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Mamlakatlik Avtonom rayonlik, shaharlik hamda nohiyalik xalq qurultayining 8 vakili vakillarning rolini to'liq joriy qildirdi.

0: Milletler İttifaklık Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu'nun yolgu koyuluşu türtüki bulup, Milletler İttifaklık'ın kanunçuluk asasını fıhtılaş başlayımısına çördep, mesuliyetini ada kılış ehvalı birleştirip söz kaldı. 14 vekil yazımı söz tapşırdı. Zümret Obul, köpçülüklerin fikir teklifine estaidil muhakem kılıp, pahal kobul kıladığı Obul bunularını körsetti. Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu'nu çıkarış, yoldaş Şi Jinping bunularını körsetti. Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu'nu çıkarış, yoldaş Şi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komiteti yeni devir, yeni seferdeki partiyanın milletler hizmetinin tarihi oranını közlep oranlaştırgan zor siyasi vazife ve kanun çıkarış vazifesi. Bu kanunun partiya ve devletin milletler hizmeti doğrusundaki zor siyaset fangcinini cakarlıgan muhim kanun. Cumhuriyet milletinin tüp menfaati ve umumi menfaatini koğdaydıgan ilgir sürüş karakterdeki kanun. Hem de asasi kanunun münasebetlik belgülmelerini yolgu koyuş, milletler işlerini bertaraf kılış ve milletler hizmetini kanaat yaydırıştaki tüp kanun işkerlikini çonkur tonup, kanunni zıçıllaştırış, yolgu koyuşku türtükü buluş siyasi anlıklıkı ve hareket anlıklıkını hakiki küçeytip, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi yığını üzleksiz mustahkemlep, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi kuruluşuna alığı sürüp, kalp ve küşünü mucessemlep, sosyalistik zamanı birleşkan Şincan kuruş gerek. Zümret Obul bunularını tekitledi. Her dereceli kalıp kurultayı vekilleri evzellikini cari yıkıldırıp, milletle iştifaklık terakkiyatını ilgir sürüş kanununu ügünüş, teşvik kılış, ızıçıllaştırış, yolgu kuyuşku türtkü buluşta aldı demeyenişi, ülgü buluşu. Aldın ögünüp, çonkur katlamlık ögünüp, çonkur düşünüp ögünüp, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi yanını mustahkemleş. 10 mınlıgan vekil, 10 mınlıgan aileki kiriş, başdemilik emeliyat faaliyeti birleştirip, etrafıdaki milletle iştifaklık nemunçılarının hikayesini aktiflik, teşebbüskarlık bilen yakşı sözler, kanun royinin kişiler kalbige, çonkur sınışıge türtükge buluşu. Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu'nun türlük belgülmelerine nemunelik bilen riayet kılıp, kanunçuluk royini başlamçılık bilen emelde körüştüp, Milletler İttifaklığını İlgir Sürüş'te ülge bulup, her millet amıs bilen teşebbüskarlık bilen sırdışıp, dost bulup, özara yardım verip, her millet amısının kent ölümde arılışı, umumi yüzlük almıştırışı, çonkur yuğuruluşu türtükü buluşu. Kanunlu yolgu koyuşunu çördep, asasi katlamı çonkur çöküp, tekşürüp, tatkik kılıp, ammanın kanunun yolgu koyuluş ünümüge bolgan, hakiki inkasını ilgilep, kanun tüzüm katlamıdan universal tahlil kılış, fikir teklif verişge, ehmiyet verip, kanun nizamının halık rayini tekimi yakşı namayen kılışı, halık durmuşu yıkılışı, halıkının könlüge yıkışıga türtke buluşu gerek. Zümret Obul bunularını talep kıldı. Mülazimet kapalıtını küçeytip, vekillerinin ögünüşü, terbiyelenişini, teşvik kılıp yetekleşini, mesuliyetini ada kılışını, kapalıtlendirişini yanımı küçeytip, vekiller ailesi, vekiller alakı punkti ve asasi katlam kanun çıkırış alakı noktasını yakşı paydalanıp, milletler iştifaklık terakkiyatını ilgir sürüşkü münasebetlik, teklif tevsiyelerini yakşı becerip, vekillerinin kanunu boyunca mesuliyetini ada kılışını kollap ve kapalıtlendirip, milletler iştifaklık terakkiyatını ilgir sürüş, sosyalistik zamanı yerleşkan Şincan kuruşka akıl paraset ve küş koş gerek. Memtimin Kadir yığınğı riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız muhbiri Leyan haber kıldı. Abdunum rayonunun 15. 5 yıllık yürüyüşlük baş deyimlik akbarat ilan kılış yığınının 2. meydanı bugün çüştün burun Ürümçü'de ötközülüp, Xotin vilayetinin 15. 5 yıl mezgilindeki terakkiyat yirik planı ve noktalık nişan vazifeleri tonuşturuldu. Xotin vilayeti bu yıl kirgenin buyan başlanıştıla atakı ötüş, kadem iyiliştıla el kılgış can kılış kıyabıdı bilen ıksatının yürüyüşte tuncu pesilde işini yakşı başlaştığını işgal sürüşkü törtkü buldu. Xotin viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Mahmud Umarjon mundaq dedi. 1-oy ayning 3-chi oyigacha viloyatimizning ishlab chiqarish umumiy qimmati bultirqi shu mezgildagidan 8.9% ko'p bo'ldi. 1-oy ayning 4-chi oyigacha ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati 110%. Odatki ommaviy xomchut kirimi 10

0: Yakın köpeydi. Kelpin Nailik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Xojou şehrinin Şinjan'ı yardan beriş, Kumandanlık Ştabi Partiya Komitetinin şujisi, Başkumandan Luji, Kelpin'nin tövgücülük kespide bakmıcılık, pişiklaş, tədqiq kılıp yardış, setiştin ibaret bütün kesb zanciri uğurlaştırmasının şekillen geldiği. Şujayda tədqiq kılıp yardılgan şigirine çıxıl tövgü məhsulatının universal kımmetinin 2 milyard yuandan aşkallıqını tonuşturup mındaq dedi. Töyük bakmıcılık kooperatifinin altını, ölçemleşken bakmıcılık bağısının 8'ini kurup, 2000 aylıktan artık çarvıcının kesip zencirdeki iştahsımatıgı katınışı türtkü bulup, aylarının yıllık otur çıkarmını 20 yuandan aşırdı. 15. 5 yıl mezgilide tür meblağı arkalık yardan beriş, yöle salmıqını sıcıl zor aydıp, kelpin nahiyasının töyükçilik kesbinin yukur sübətlik tərəqiyatı türtkü bulumuz.
1: İstansımız muhbiri Leyman haber kılıdı. Avtonom rayonunun 2026 yıllık yeni yaşı iş kuruluşuş boyunca məxsus meydan xadım təklif kılış faaliyeti bugün üçtün burun Ürümçi şəhərdə ötküzüldü. Bu, Avtonom rayonunun yeni yaşı iş kuruluşuş halatını amavi iş kuruluşturuş mülazımeti məxsus tür faaliyetiye tuncuk etim umum yüzlü kirekülüşü. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçübaylıq və İctimai Kapalət Nazarəti məsul bolub ötküzdü. Fəaliyyətdə 158 karxana toplanıb 8390 iş orunu bilən təminləb 2300-dən artıq xidmət izdigücünü nəx meydanda qatnışqı cəlb qıldı. Nəx meydanda 814 adam qətim işqə orunluşuş müddəa namı sahəsli qılındı. Nəx meydanda yana işləmçilər bilən tez kilişim imzalaş məxsus rayonu, anıla canlıq iş quruluşuş məxsus rayonu, öycay mülazımıdı karxanları təklif kiliş məxsus rayonu qatarlıqla məxsus təsis kilindi. Həm də tor bulut supusta təklif kiliş və bivasitə körüstüb iş quruluşu yetəkləş mas qədəmdə elib verildi. Şinjan, Şinjunun tok setiş mülazımət çəklik şirkti, Adem Küçübaylıq bölümünün məsulü Çin Xiaomin mündaq dedi. Şirketimizden itiraf kılınış derecesi bir kadar yukarı. İş oranı doğrusu da mesleğe soruyduk Allah'ımı nait köp oldu. Hazır tızımlatık Allah'a 20 netçiki yetti. Bunun denkken doğru sırtıdı ki bu hıl halim teklif kılış faaliyetine aktif katlaşıp şirketimizden teyhimi köp tallaş imkaniyeti iyi kılımız. Hizmet istedikçe yan efendi mundak dedi. Bugün çıtın burun elektronluk maşini içtini tenşeş, yana setiş cihetki iş oranı doğrusu da mesleğe sordum. Elektro kuruluş maşinelerini avtomatlaştırış kesbini ügendim. İş oranı çıkanda tez ögünüş için öz kesbimi maskeledigen hizmet tapkım ba. Bu kitimki məxsus meydan xadım teklif kılış faaliyeti 5. ayının ahırgıç devamlaşıp, Şinjan'daki Erkaysi Vilayet, Oblast, Erkaysi Rayon, Nahiyelerde mas kademde kanat yaydırılıdı. Ürümçi Şehirlik Amavi İş Qurulaşdırış Mülazimət Mərkəzi Adem Küçübaylıqı Bazar Bölümünün başlığı Dong Hu mındaq dedi. Keyinki qədəmdə iş qurulaşını muqumlaşdırış, mülazimət cəhətdə illiqlik yetküzüş, hukuk mənfəətə kapalətli qılış cəhətdə sicil küçəb, yeni yaş iş qurulaşqanlar topunun muqum iş qurulaşı puxta işlişiyə kapalətli qılımız.
0: Stansımız muhbiri Li Yan xəbər qılıdı. Şinjan karxana işçi xizmetçilerinin pensiyaya çıkış kesbini aqli iktidarlıq tekşürüp bejiriş iktidarı bugün Şinjan rəqəmlik adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet bir gevidleşken uçur supsta resmi işçi kırıştırıldı. Yeniden işçi kırıştırılgen pensiyaya çıkış kesbini aqli iktidarlıq bejiriş mülazımeti de keç gündüz yüz görüşmeyi bejiriş işçi aşırılıp ama öydün çıkmayla kesbini bejiriş imkaniyetliği iyi kılındı. Sugurtuğa katnaşkan orun yaki şəxslər pəqət müddətin 3 ay burun pensiyaya çıxış materiallarını aldın təkşürüş mülazimətli bölgədə şəxsi sugurtuğa katnaşış uçurunu bekitiş, yaşanğanı kütünüz sugurtu münasibiyyəti boyucu toplaş, əqtapşürüş yel çekini bekitiş qatarlıq işlərini tamamlayalaydı. Hem de resmi pensiyaya çıkışını iltimas kılganda Şinjan rəqəmlik adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet bir gevidleşken uçur supsi ya ki Şinjan akıl adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet ündidar əbsdə tordu tapşırsla sistemde bu kesb 10 sekund içi de optimatik təkşürülüb şu haman becirilidu. Abdonim

0: Sayahat İdarisi Mədəniyyət Yadigarlıqları Muzey İşxanasının müdiri Tursunjan Musa mındaq dedi. Bu taş oyma miladi 158-ci ili Kösen sol qol sanğun Liu Pingu Çin bəyliğinden gelgen Ming Boşan Dehu Bin qatarlıqlar bu yerde Çigran qoğduğandı yazıgan daldanlı şipanı yani bu Qarabul xanımı ba. Bu joydagi qovuq shipangi janubiy shimoliy Shinjangning berish kelish yo'lini saqlab tura orqali qal'ani muhofaza qilgan. Bu qovuq shahar eg'izi yo'l bo'yiga joylashgan bo'lib, chegara rayon mudofiyasining bir halqasini shakllantirgan. Bu qiya o'ymisi Shinjangdagi davr eng baldur, yilnomasi eng iniq, Xan sulolasi davridagi tosh o'yma. Shundoqla qimmatlik saddijin sepili mirosi. Şinjan Arxeologiya Tadqiqat Orunun tadqiqatçısı Ko Shingjun ahval tanıştırıp mındaq dedi. Tarixi materiallarda Şərqi Xan sülalısının otura ahırkı məzgildirdiki ğərbi yurtni idar qılış xatirisi bir qədər ixcam xatirlengen. Liu Pingu'nun qovuqni idar qılgan məzgildə şipağındaki taş oyumlarını oyuşi, əməli buyum dəlil ispat arqılıq bu boşluğunu toldurdu. Bu taş oymalar Şərqi Xan sülalısı dövrünün bu cayını ünümlük başqurğanlığı və idar qılqanlığını əks etdirib verdi. Şundaqla eyni çağdaki tarixi paktını dəlillədi. Əmin zamanda xalq uzun yıl xatircəm yaşaydı, xuşal boludu. Uzun yıl yaşaş əvladlarına bəxt elib gelidi. Bunların əmisi Xan sülalısı dövrdəki qutluq sözlər bulub, Xan sülalısı mədəniyyətinin qərbi yurt rayonuq bulğan təsirini işbatləb verdi. Taş oymidiki yüzdün köprək xatta çigranı muhafizət qilib, şəhər bərpa qilish tarixi paktları xatirlənibli qalmay, yana hər qaysi millətlərinin birlik yaşab, birlik işləş tarixi mu xatirlənən. Tursunjan Musa mındaq dedi. Liu Pingu şu caydiki asallıq millətinin aqsaqılı. Liu familisi bilən Xanzu millətinin ismini qollanıb, hər qaysi millətlərini yetəkləyən. Bunun içindiki çillıqlar dəl Xanzu millətini. Açanlar Çanzu milletini görsüdü. Yani şu caydaki köselikler mi var? Bu şu caydaki milletlerinin arılışı, almaştırışı, kent dayırdı yuğuruluşunun tarihi paketi. Bu kıya oymaları 1879 yılı kayıtı baykalganı mı yan, sel, kumboran ve ademlerinin bozgunculuk kılışı uçurgan. Çin sulalısı dövrdeki əməldarlarının nusqiyle qoğduşidin, yeng jungu qurulğandan keyin mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğda sistemisiga kirgizilib, mədəniyyət yadigarlıqları, muzey xadimleri, əvlatma əvlat küş ulab qoğdaşqıca. Tursunjan Musa bu yerde 30 neçe yıl xizmet qilib, köp qitim tağının şikirsi kirib taş oymalarını izledi. Ziyaret qildi. Tursunjan Musa mındaq dedi. Bu yerde 3 xil xəvip bar. Biri adamlarının buzgunçılığı, ikincisi kelgün, üçüncisi küşlük boran. 2017 yılından başlayıp məxsus işki qarğıcı səpladıq. Bultur dövlətinin 20 milyon yıllık mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaşdırını iltimas qılıb, kelgün məsəlisini həl qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Jungo Şinjan 18-ci növətlik Sayram Külünün ayrılış xalqara taşıyol velisipet müsabıqısı 5-ci ayının 20-ci günü başlandı. Üçtün burun saat 10'da birinci musabıqı bölükedeki musabıqı başlandı. Bu musabıqı bölükünün umumi musabısı 75 kilometr bulup, Cinayas bilen Alatov şehrine tutaştırıldı. Cemi 26'da velisipit etirtedeki 160'dan artıq mahir öz maharetini namayan kılıdı. Musabıqı bölükünün aldıngı mezgilde yukarıya çıkış ve şehir yolları asas kılıngan bulup, her kaysi etiretle tez süratli yığılıp çoğun koşunu şekillendirdi. Arkadın keng ve tüz yol yüzde mayırla süretini zor derecede tizletti. Musabık cariyandaki rekabet keskin bulup kişine hayacan kısaldı. Ahırda Mili Dano Fiki etirtinin mayırı Wu Bohun mahartını kaltıs cari kıldırıp oldu bilen liniyagi bösüp girip birinci musabık bölükede çempiyon boldu. O mındak dedi. Fırsatını çın tutup bütün küş bilen atlandım. Kiyinki bir neçe bekette neticemin devamlılık saklaşını ümit kılı ben. Bu nöbetlik Kölnü ayrılış musabıqısı da cemi 6 musabıqı bölükü tesis kılıngan bulup umumi musabısı 529 kilometr. Cınnahiyesi, Alatau şehri, Şuanxı şehri, Bortala şehri, Arşan nahiyesini kaplıgan musabıqı liniyesi, Sayram Kölü, Muttar Kumluqi, Bortala

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emde anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşı alımız. Mən Riyasetçi Əhməşən Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda mundaq məzbulladı anlatış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde 80 min mu kumluk kızılgülü porekləb etçilib sizni gül deyinizi da uçuruşka təklif kılıdu degen temede sözləb birimiz.
1: Yükselib atkan Şincan sahibimizde birinci aydın törtüncü aygıca hava süpüti əla, yaxşı bolgan kün sani nisbiti bulturku oxşuş məzgildikidin açdı. Tianşan'ın şimali etkinin hava süpüti sıcıl yaxşılandı degen temede toxtulumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Lou Huimin bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarına anlık olup oludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Wen Tuoshu namlı kinoni Ürümçi şehirde mahsus körüstüş paleti ötküzüldü. Kino ahırlaşkanınki nek meydan keyfiyatı kızgın təsirlik bulup alkış sadaları uzun gıcı toxtumadı. Wen Tuoshu namlı kinoda hakiki tarih asas kılıngan bulup alınkı əsrinin 52 yıllarda Wen Tuoshu, Lian Xiaomei Erhutullah'nın partiya ve devletinin havalısı bilen, evzel şehir turmuşu bilen hoşluşup, Şincan'a gelip, halk sənətkari turda Ahun Akı bilen birlikte, 12 mukam notları toplumunu kutkozup, rətləb, tüzüp çıkalıq edek təsirlik hikaye bayan kılıngan. Filmde peşkeden bir evlat edebiyat sanat hizmetçilerinin şahsi menfaatten hatta hayattan öz ihtiyarlığı bilen vazgeçtik töhp koşuş ruhi canlık eks ettirilip milli müzik bilen bağlanan dostluk reştisi namayan kalınıp partiya ve devletin gayri maddi mariniyet miraslarının koğdaş ve onun varislik kılışkı yüksek ehmiyet vergeldi ki. Şundakla her kaysi milletle mariniyeti yugurulgan kalıpla tutaşkan devre kımmeti çonkırı ihbadilengen. Kino körüş ahırlaşkanınkin icadiyetçile nek meydanındaki tamaşı bulabilen fikir almıştırdı. Rejissor Şirzat Yakup, Wen Tuoshu Efendi Erhotun'un vakt bilen besleşiş arkalık meriniyet göhürünü kutkuzuştak muhim kişilik hayat talışını sın arkalık namayan kılıp tamaşı bulaga aşu sap devlet muhabbetini his kıldırdı, dedi. Yaş artist Oğuz Han Abdüşükür film işleş keçirmişi birleştirip, bu film arkalık yeni devir yaşlarının Cunhua Münevveri en-envi meraniyetini teximi kızgın söyüşünü ve kadirlişini ümit kılımen dedi. Wen Tuoshu namlı kino ilgiri 16. nöbetlik Beijing Halkara Kino Bayramı'nın Beijing'de koyuş sahipsi de koyulgan. Bu film hakiki vakaliki ve yakşı işlenişi bilen tamaşıbıla arasında küçlük təsir kozgap 33. nöbetlik Beijing Daşı Okuğuşları Kino Bayramı'da Daşı Okuğuşları en karşı alan yıllık sənət izleniş filmi diyen namı erişip yakında devlet içindeki çoğun ekranda yakşı bahağı erişken nadir əsərge aylandı.
2: Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca Qorğas taş yol portada tekşürüp ötküzülgen çigradın kirgen çıkallar 500 man adam qeytimden eşip buldurgu oxşaş mezgildikidin 23% köpeyip tarixtiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Cungo Kazakistan'nın öz ara viz geçirim kalesi yastının türkisi de bu yıl kirgenden bu yan Qorğas taş yol portada çigra halkıp seperge çıkış. Soda alaqsi qızğınlığı sicil açdı. Jangşilik sayahatçı Huvin Şang sayahat ömükige ägeşip Qazaqıstanğa sayahatke barmaqçı bolğanlıqını bildirip mundaq dedi. Qorğas arqalıq çigradan çıqıp Almutağa berip Almutadagi merkezi muzeyni aylanıp şu jayının

0: özgüçe mezzelik taamlarını tetip bakmakçı bulup atımın. Şinjan memleket sırtı Xalqara Sayahat Kooperatifinin yetekçisi Wen Chin, hazır devlet alqıp sayahat kılışının nahayti alqışkı erişkenlikini tonuşturup bundaq dedi. Her ayda bir küllük sayahat ömükidin təxminen 10-ni, 3 küllük sayahat ömükidin 5-ni təşkil davatımız. Növette, Qorğas portida Jüngo Qazaqistan Xalqara Yolochi Toşuş Liniyasidin 9-i etçildi. Çigra tekşürüş tarmaqları yolucular sanının özgürüşünü her vaqt közütüp, vazifi icra kılışını təşkilləşini küçəytip, çigradın kiriş çıkış tertibinin beyxətdər, tertiblik buluşuğa haqiqi kapaletlik kıldı. Qorğas çigradın kiriş çıkış, çigra mudabiyyə tekşürüş punkti vazifi icra kılış 7-ci ətirdinin başlıqı Jo Chun Ru mundaq dedi. Tekşürüş yollarını vaqtıdan köpəytip, etip, Ömek sayahati, öz optomobil sayahati kılıdığalarını rayonlarga ayırıp, tekşürüp ötküzüşünü əlalaştırıp, tamajnadın ötküzüş vaxtını yanımı ıskartıp, tamajnadın ötküzüş önümünü östürdük.
1: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, Tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti men

0: Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde 80 min bu kumluk kızıl gülü porekleb eçilip sizni gül denizide uçuruşu teklif kılıdı diyen temide sözlep birimiz.
1: Hazır keriye kumlukıda kızıl gül eçiladığan pesil. 80 min bu kumluk kızıl gülü teklim akan kumlukının çetini boylap porekleb eçildi. Alran gül denizi upıkça sozulup fütkül nahiye pazarı kuşburakka çümdi.
0: 5-nji ayning 16-nji kuni Keriye nahiyasining qumliqda echilgan gul, qushpuraqqa to'lgan Keriye bosh temi qilingan 9-nji navbatlik qizil gul mariniyat sayohat faoliyati Aral yesi Wanfang kentida o'tkazildi. Faoliyatda qumliq qizil gul kasbi, ipak yo'li mariniyati va g'ayri moddiy mariniyat miroslari yug'urilgan bo'lib, har qaysi joylardagi sayohatchilarga ko'rguli, o'ynog'ili, tetig'ili, elib ketkili, tarqatqili bo'ladigan mariniyat sayohat katta ziyofati taqdim qildi.
1: Gul dengizidagi ochilish marosimida nomerlar orqa-orqadan o'rindaldi. Keriye nahiyelik sanat ömükinin güzel Jonghuani medihileş, yipek yoludaki kızıl gül kuşburgi namlık başlanış usulü sahnede orundulup nek meydan keyfiyatını yukarı götürdü. Arkadın güzelleşin can gülzarlık. Keriye'de gül içildi, emmi aile bəxtik doldu, katarlık nakşı usullar orundaldı. Kumluk kızıl gülü, sen menin kızıl gülüm katarlık melodiyeler, Nurgun sayohatchini jalb qildi. Olqish, madihiyat sadolari gulzorlikda bir ko'tarilib, bir pasiyatdi.
0: Alohida yezi igilik mahsulotlari va yemak ichmak bozorida qizil gul bosh temi qilingan ijodiy taomlar va a'lo sifatli yezi igilik alohida mahsulotlari ko'zni qamashtiratdi. Keriyada qizil gul xushko'riqi, qizil gul uzish mahirlari uzish his qilish musobaqasida ko'pchilik boshqalardan tez yaxshi uzishni baslashib, oldingi 3-likcha erishganlar qizil gul mahsuloti cho'ng sovg'isiga erishdi. Qumliqda qizil gul o'stirish, qashalab yangi yashillik qo'shish, tikish ve daka halkısıda sayahatçiler öz kolu bilen kızıl gül tikip, kumluğunu kaşa alıp yeni yeşillik koşup, mahsus əslimlerini saklap kaldı. Bunun başka yine kızıl gül sayahati, eşek harvası bilen gül seylisi kılış, yipek yolu seylisi, kumluk kızıl gülü piyade meniş seylisi, koldu yasalgan kızıl gül, kızıl gül sehi DIY yiz kılış ve hem türkü oyunu katarlıkla mı ba?
1: Yakınki yıllardan buyan Keriye nahiyesi kızıl gül iqtisadi bilen medeniyet sayahatni his kılışni birleştiriş. Yezi igiliki medeniyet sayahatni bir gevdeleştiriş. Kesip bilen şehirni birleştiriş. Terakiyat endiyesi de çıngdırıp bütün rayon sayahatçilikinin hayati küçünü davamlık namayen kıldı. 2025 yılının ahırgıca, nahiye boyuca kızılgül östürüş kölümü 80 min moğa. Məhsulat kımmeti 237 milyon yuengi yetip, 5441 aileliki 15764 dehqanının kırmını aşırıp beyişiğe bevastı türtkü boldi. Kızılgül puhralarının kırmını aşırıştiki beyiş gülü, ekologiyanı tüzeştiki ekologiya gülüge aylandı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xo.

Biraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çap kollarga merdani yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyekini çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yük sılıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde birinci aydın törtüncü aygıcı hava süpüte ela, yakşı bolgan kün sahanın nispüte bu turku okşaş mezgilde gidin açtı. Tianşan'ın şimali etkinin hava süpüte sıcıl yakşılandı diyen temide tohtulumuz.
1: Bu yıl 25'den başlap Tianşan'ın şimali etki rayonu da yakşı hava rayı izcil devamlaştı. Birinci aydan törtüncü aygıcı Abdonum rayonundaki 14 şehirnin otturca hava süpüte ela. Yakşı bolgan kün sani nispüte bulturgu okşaş mezgildikiden açtı. Eğir derecede bulgangan kün sani nispüte bulturgu okşaş mezgildikiden azaydı. Muhit hava süpüte bulturgu okşaş mezgildikiden yakşılandı.
0: Tianşan'ın şimali etkideki rayonlarda hava süpüte ela yakşı bolgan kün sani nispüte açtı. Bulgumalanın zışlıkı tövelidi. Eğir derecede bulgangan kün sani azaydı. Atılım raylık ekologiye muhitini közütüş ölçeş baş ponkitinin sallık məlumatıda körüstülüşçe Tianşan'ın şimali etkideki 17 nahiye şehrinin hava süpüte ela yakşı bulgan kün sani cemi 1520 kün bulup bu tırkı okşaş mezgilgi seliştirganda 71 kün köpeygen. Kum boralık havarayının tesirini çıkarıp etkendinkin Tianşan'ın şimali etkideki şehirlerde PM 2.5'nin otturucu koyukluk derecesi bu tırkı okşaş mezgildikinin 16.3% tövbelegen. Eğer bulgangan kün sani cemi 26 kün bulup bu tırkı okşaş mezgildikinin 78 kün azaygan. Bunun içi de Ürümçi, Sancı, Şihenzi rayonunun hava süpüte ela yakşı bolgan kün sani bulturku okşaş mezgilde gidin 27 kün köpeygen. Kum boralık hava rayının tesirini çıkarıp etkendinkin Ürümçi, Sancı, Şihenzi rayonudaki PM 2.5'nin otturucu koyukluk derisi bulturku okşaş mezgilde gidin 18% tövelegen. Eğir bulgangan kün sani cemi 18 kün bulup bu tırkı okşaş mezgildikidin 70 kün azaygan.
1: 14-5 yıl mezgilide Abdonum rayon boyunca ekologiye muhit süpüte sicil yakşılandı. 2021 yıldın 2024 yılgıca Şincan Uda 4 yıl devletinin bulgun işinin aldığını eliş tizgilleş boyunca ötgelgü ucum kılış yeni neticelerini bahalaşta münevver derece bulup bahalandı. Ammanın ekologiye muhittin razı buluş derecesi uda 5 yıl 90%'den köprekke yetti. Bulup mu kök asmanını kogdaş cengini sicil çoğunkur kanat yaydırış arkalık 2025 yılı Tianşan'nın şimali etki şehirler topudaki PM 2.5'nin otturca koyukluk derecesi, otturca hava süpüte ela, yakşı bolgan kün sani nispüte, eğir bolgan kün sani nispüteden ibaret 3 türlük görsetküç birdek közütüş, ölçeş sallık məlumatı barı bulğandın bu yankı tarıqdaki ən əla səviyyəgi yetdi. Hava süpütünün yaxşılınış nəticisi körünərlik boldi. Yadroluk körsətgüç sicil əlalaşdı. Kök asmanının güzellik dərəcisi sicil yaxşı boldi. Bunun bilən, hər millət amma tolup taşqan bəxt duyğusuğa iqib boldi.
0: Abdonum raylık ekologiya muhit nazareti atmosfera muhiti başkarmasının başlığı Gutau mundaq dedi. 2026 yılı 15. 5 yılının başlanış yılı. Devletin en yeni ölçümüge doğrulunup, Abdonum raylık ekologiya muhit nazareti devamlıq türüde PM 2.5'ni tövalet işini asası liniye kılıp, dikkatini köpkıl bulgumunu hemkarlaşıp tezgirleşki merkezleştirip, eğir bulganğın havarayığı takabıl duruşunu küçeytip, kök asmanlı koğdaş cengini sıcıl çonkır yakşı kılıp, Tianşan'ın şimali etkideki şehirle topunun atmosfera muhitini tüze ünümünü sıcıl müstehkemlep ve kengaytip, hava süpütünün sıcıl yakşılınışı türkü bulup, her vakit kök asman ak bulut buluş imkanetini yardıdı.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllap tank kuyaşini, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: ага чыгырылышыга 8760 саат кетиди.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahipimizde 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi Lou Huimin bilen tanışımız. Şinjan çigaradın kiriş çıkış çigara müdafiye tekşürüş baş ponkiti, Hongshansui çigaradın kiriş çıkış çigara müdafiye tekşürüş ponkitinin 2. derecelik sakçı başlıkı Lou Huimin, Hınan Zhengzhou'dun bulup 90. yıllarda tuğulgan. 2017 yılı sakçı bulup Hongshansui çigara tekşürüş ponkitine gelgen. Şu çağda o Altay'nın kahırtan soğukını tuncuk etim es kıldı. Nöldün tümen 40 Celsiya gradusluk temperaturda sırtka bir çıkıp kirse kaş kırpıklarga muz tutup gidetti. Bu cayının muhitiga tezdin maslaşış üçün o daim özge ders tolukludu. Başkala 5 kilometre yügürse o 7 kilometre yügürdü. Keşte çırak ölçken denkin başkala aram alsa o yotkanlığı kırıbilip kespi nazireye kitaplarını köydü.
1: İş orni almışıp siyasi hizmet bilen şugullanğandın keyin Lou Huimin kesip bilen tezden tonuşup çıkış üçün baştın ahır ögendi. Kün boyu baş çökürüp işleş davamıda Lou Huimin hizmetteki zörür bilimlerini egeledi. Hongshansui çigara tekşürüş punktinin arxiv materiallarının köpüncüsüge onun yürek kıyını sındı.
0: Siyasi hizmet çigiş murekkep. Port bir hatarlıkı birinci sepede küreş kılmağın, içi betiş en aldınkı sepede mulazimet kılmağın, kişini çölçtüdüğün hatarlık peytke uçurmağın. Şundakla, cahanlı lerzigi salıdığın kahramanlık iş izleri bulması mı? Lekin adli iş orunda Lou Huimin yanına bütün ponkitiki kadar sakçılığa bütün küçü bilen mulazimet kılıp, hünerven rohi arkalık yeni devir siyasi hizmet bilen şugulunduğun ayal sakçılarının özgücü salafetini namayan kılmakta.
1: Uzak mezgil Cungo Mongoliya çigrasıdaki egiz tağ tik çokkularda turup, şehir ve kaynak durmuştan yırak duruş, halk sakçılarına nisbeten cismani ve ruhi cehetteki çoğun sınak. Lou Huimin özünü köpçülüknün hizmetkari dep bilip, hizmettaşlarının maaş özgürüşü, dem ilişini tasdiklişi, hizmet körsetkenlerini mukafatlaşını tasdiklaşkı yollaş qatarlıq türlük hizmetlerini inçke yaxşı işledi. Sakçılarga köyünüş, sakçılarga illiqlik yetküzüş tedbirlerde yeniliq yardıp, köpçeliknin gəm endisini bütün küç bilen tögütüp, xalq sakçılarının hatırcam turuş, hatırcam buluş, hatırcam işlişidiki çoğun arqı sepni mustahkemledi.
0: Yeni sakçılarının tezin iş ornığı özlüşüp, Hongshansui çegara tekşürüş ponkitide hatırcam turuşuğa yardım veriş üçün Lou Huimin ulanın şahsi ahvali ve turmuş ihtiyacını davamlık ilgilep ve onunla köngül bölüp, her bir adamın kespi arka körünüşü ve karakteri alaylıkı asasen, bir kespi tayanşını yetekçi okutukçılıkı sepleb, kol mu kol ögütüş, nuhtudun nuhtudun,

0: Ortağı yetekçilik kılış arkalık ulanı öz hizmet orunda katlı sınaklarını öteleydiğin iktidarını tavlaş. Ciddi, kıyın vazifelerini eğir yükle zimmege alalaydıgan buluş imkanetigi iyi kıldı.
1: Loğuyumunun köngül koyup yetekleşide 2021 yılı sakçı bulgan Şecan Bey Nahayda Tezla idarının teşvikat tayantısına aylanıp yazık ve kamera arkalık Çigrat tekşürüş xalq saqçıları mulazimetinin eçiv etilişi ve tərəqi kıldırış hizmetini ammağa yetküzdi. O mundaq dedi. Hizmet kikirişdin ilgiri, hizmet retimiğe yetişelmeyi qilişdin ənsirgen idim. Huymin acamının ətraplıq gəmxorluq qilişi bilen aili illiqliqini his kıldım.
0: Lo Huymin'nin hizmet üstülü de partiya işleri hizmetini özlükedin ögünüş qilin xatırısı yıl boyu onunla həmra. Partiya işleri hizmeti cihette o Şincan Çigra Təşürüş Baş Punktının partiya kuruluşu idare kılış birleştirilgen fikir yolunu pahalı emeleleştirip Hunşenzi Çigra Təşürüş Punktının Altay Təvəlik rayonu Şüedu partiya kuruluşu birleşme gevdesini berpa kılışı sığışıp sakçı organları bilen yerlik hemkarlaşış ortak berpa kılışını təşkilleş katarlık şekiller arkalık partiya təşkilatının siyasi iktidari ve təşkili özelliğinin Port Çegrası en aldıngı sepini kaplışığı türtkü boldı.
1: Şu çaydaki amma könlüde Loğuy minni uruk tukunu dekli körüdü. Serik bilen Oralbek 60 yaştan aşkan yaşangan kişi bulup ailesinin iktisadi çaraydı yakşemez. Loğuy min teşebbüskarı halda ular bilen tukallışıp daim turmuş boyumları ve doğrularını elip ularını yoklap durudu. Yaşanğanlar saksız bulup kalganda doktorxanığa billi berip numur eliş, tekşürüş, dor elişiğa emrah buludu. Bu yaşanğanın işki kişi hoylası da koy kala bakmakçı bolganda o mablağ yollarını udullaştırışkı yardan berdi. Tekniklarını işik aldıgıçı berip yetekçilik kılışka ala kılışıp berdi.
0: 2024 yılı kışının bir günü Serik'ten tuyuksuz kesili kozgılıp yürke selip nefsi yetişmeye kaldı. Xotununun puti ağırık bolğaçka yol mağalmaydı. Perzentlerimi sırtı bolğaçka ülgürüp kelelmeydi. Serik Loğuyumun'a telefon kıldı. Loğuyumun ahvalın haber tapkan neken derhal onun öyüge kelip avtomobil ala kılışıp onu doktorxanığa elip badi. Yine keselxanada bir keçe hemrah bulup karadı. Onun bir keçi hemrah bulup karğını Serik'ten elimi esidi bulup təsirlengen halda. Bu kız balını öz kızımdımı bək yeğen körümen dedi. Bir yıl tört pəsil siyasi hizmetini boşaştırıp koyuşu bulmaydı. Yakında Loğuyumun Atunum Raylıq Baş İşçiler Uyuşması tarafından 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bahalandı. Bu şan şerep aldı da Loğuyumun bundan dedi. Mən fakat öz hizmetimni yaxşı işledim. Yeni devri yaşları bolu süptümüz bilen zimmigi ilişki tegişlik mesuliyetini zimmigi elip, yaşlık baharımızını kadirlep, partiya işleri halkının bakti üçün ehmiyetlik işlerini kılemiz. Hunşenzi Çigra Təşürüş Punktının cınveyi Gavşın Min bundan dedi. Loğuyumun hizmetini teximi mükemmel kılışı intiladı. Onun kəsbi iktidarı Çigra Təşürüş hizmetini puhtu kapaletki iki kıldı. O mahirlik bilen ögünüp, yoldaşlar bilen iştipak ötüp, hizmetini kızgın söyüp, Hunşenzi Çigra Təşürüş Ponkitideki bağırlık kadır sakçılığa ülge tiklep bədi. Bütün Ponkitideki kadır sakçılığını unudun ögünüşke, əsli məqsədini unutmay, burşini dadıl zimmisigi elip, dövlət dərvazısının bexəterlikini qoğdaş üçün töhpü koşuşku çakırıq kılımız.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aile Programı Spocanı Dişbəduq yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılışı tin abonuşlar terminalını şirsanla teğimi

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan radyo televiziye stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mümbet Pırak programısını alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bugünkü programımızda tümendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde Qorğas şehri, Yeçigaşen yeza, Yarsu kenti, Çinçuan gül giyah, Köçet kesipler bağıtısıdaki 120 min yeni kesme gül Kazakistan'a eksport kılındı. Kerye nahiye oy toğırak yezisi Van Huayuan kumdan mudapiyeliniş, kumlu tizgilleş ülgü rayonu da 100 min tüp kızıl gül bəs-bəste poraklap etçildi digen mesmullarını dektanlarğa sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Kutbi Nayi, Yuan Husun Bazri, Şan Ergun kentide yeni kesme güllerinin setiş bütün Şincan'ın her kaysi caylarının kapladı. Bortalı şehri Otbalak Bazri, Ulastay kentinin ahalisi Moven Yü ömrünün ahırda Yezi kent Hüsun Xat resimlerine iştiyak bağladı digen mezmurlar dehtanada buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde, ikinci növbetlik Şincan dehqan çarvıcılar ekoyi sözleş musabıqsi kızgın kanat yaydırıldı qatarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anlı uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yığın

0: Radio anıgıçılar. Bugünkü programımızda Şinjan'daki bir kısım caylarının gülgüye hıksadı doğrusu da noktalık toktuğumuz. Bugünkü gülün vatkanı yezi kentlerge nazar seyipimizde. Köpçülükke korgası yerde yeni kesme gülünün Kazıkistan'a eksport kılıngalık hakkıdaki haberini sözlep birimiz.
1: Bu mezgilde korgası şehrinin Yeçik Aşen Yeza Yarsu kenti, Çinçön gülgüye Köçet kesipler bağıtısı da gülçü dehkallara deste çıraylık yeni kesme güllerini futaj, uğraş, yeşki kaçılaş hizmetini tertiplik kanat yaydırıvatkan bulup, 120 min esil yeni kesme güller toluk kaçılınıp Irak Kazakistan'a seyilişka tayyarlanıp, Yarsu kentinin yeni kesme güllerini kölemleştirip eksport kılışının yeni sahipsi etçilgan idi.
0: Bu kitim eksportlanan cemi 120 min yeni kesme gül, gavyanxun, şampan, eysya, loşin, katarlık, elasipetlik sortlarını öz içik alğan bulup, etizde üzüp tallaştığın derecegi ayırıp inçke orap kaçılaşıkça, yana ölçemlik yeşiklerge kaçılap ambardın çıkırışıkça kesipler baktısı, ölçemleşken işlep çıkırış tertipini bütün ceryalık yolu koyup, her bir iş tertipini katlı kontrol kılıp, gülgeye süpütü ötkünlüğü, katlık saklap, yeni kesme güllerinin en yakşı süpette Kazıkistan'a yetkizilişine hakiki kapalatlık kıldı.
1: Korgas şehrinin sudiger çakırıp meblağ celip kılıştaki noktalık türü bulu süpütü bilen, Çinçön gülgeye, köçet kesipler bağıtısının gülgeye kesipinin terakkiyat vaziyeti nahayti yakşı buldu.
0: Korgas şehri Yido Sudi Terakkiyat Çek şirketinin mesulü Şü Çönşin mundak dedi. Biz bu tur 9-cı aydan başlayıp yeni kesme gül östürüşünü başlayan idik. Bu yıl tuncu üzülgen güller. Bu kıl gülünün Mobeş Osoğlu yılı 120 min etrafıdı bulup, bir yılda 5 kıtımdan 6 kıtım kıçı üzgülü buludu. Növetki bazar bahası bu içi bulganda bir telinin oturucu bahası 1 yuan 3 modin 1 yuan 5 mod kıçı. Gül putaş, ot otaşının hemisi adem küçü ketkeşke bir yılda adem küçü şiltiş miktarımız 1000 adem kıtımdan aşıdı.
1: Kesip güllense yezi kentleri güllenulu. Yakınki yıllardan boyan Yarsu kenti partiye kuruluşunu yetek çıkılıp, karhanalar bazarlaştırıp, ticaret kılış arkalık gülgiyah kesbinin çipini özgertip, deritsini östürüşünü paal ilgiri sürdü.
0: Yarsu kenti partiye komitetinin şudisi Huang Chun mundak dedi. Növette Yarsu kentide cemi 76 parnik ba. Bunun içinde 44 parnikta yeni kesme gül östürüldü. Hazır 3 karhana kentte gülgüye üstürüvatıdı ve perviş kılıvatıdı. Bu kıtım tahminen 120 min gül eksport kılınıp, seyitiş sonumuzu 180 min yuan etrafı giyetti. Kazıkistanlık sodigerler köp kıtım gülgüye bazısı gelip, tekşürüp tetkik kılıp, ahırda biz bilen tuncu seyitip ilişki ilişimi imzaladı. Bu, Yarsu kentinin kolektif kırımını aşırışı ve kent ağalarının kırımını aşırışı da naiti zor türkülük rol oynadı.
1: Kent ahalısı Liu Xuyun külüp durup mındak dedi. Menin kesipler bağıtısıga kelip hizmet kılıvatkanımga bir yerim ay boldı. Her günü gül kesip, güllerini bağlap, bir günde 140 yuan tapalaymen. Çıraylık güllerinin orap kaçılınıp, eksport kılınıvatkanlıkını görüp intayın okuşal boldum. İşik aldıdala pul tepip, küllerim bargan sıra köngüllük ötü batıdı.
0: Eşkaçan Yezlik Parti Komitetinin şudisi Wang Tiezhu mındak bildirdi. Yarsu kenti Yingchuan gülgiyah köçet kesipler bağıtısıdaki 120 min yeni kesme gülünün eksport kılınışı, özgeç kesipinin ölçemleşiş, külemleşiş, markileşiş, halkaralışı karap kadem taşlışıdaki muhim bözüş hesaplandı. İçgaşen yesi bunu fırsat bilip, siyaset cettin yüleş ve tekniki cettin yar yülek buluş salmakını sizce zor aitip, gülgiyah eksport kesipini yanımı yitildirip, el alaştırıp zor aitip, teknik öp deyikkan ailesinin kırımını aşırıp,

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar. Baş yazda Kutubi İnayi'ye yiyen Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesme gül bahçesi gül yetiştiğinin avat mezgilini kütüb aldı. Yeni kesme güller Kutubi İnayi'sinin bütün Şincan'ın erkaisi caylarına evetilip yezi kentlerini güllendiriş yoludaki kuşpırak motoruna aylandı. Bugünkü kalçısı bir iş mahirleri sahibimiz köpçülükke Kutubi İnayi'ye yiyen Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesme gül bahçesini tanıştırmış.
2: Yakında Yuan Husun Bazırı'nın Şan Ergun kentindeki yeni kesmegül bazısı da 15 parnikteki Şanri köy, Zilolan, Katarlık güller bəs-bəsde içildi. İşçilere gül etizi da gül üzüş, ayırış, orap kaçılaş bilen aldıraş buldu.
1: Bazının mesulü Li Jun mundaq dedi. Bazımızda sazıqı Şanri köy, Zilolan, Kanayışın, Katarlık

2026 yıllık yazlık açlık seçmelişinin avat mezgili pat ardı umumüzlük başlandı. Yakında Devlet Terakiyat Islahat Komiteti, Devlet Açlık ve Maddi Eşya Zapas Saklaş İdarisi Katarlık 10 tarmak birlikte okuturuş çıkıp, 2026 yıllık açlık seçmeliş hizmetini yakışı işlep, açlık seçmelişinin bir tutaş planlap teşkilleştiğini yeni mükçe etmiş, açlık seçmeliş siyasetini icra kılışını yeni mükçe etmiş. Setveliş mulazımetini sicil alalaştırış katarlık tedbirler arklık, dehkaların açlık setveliş yollarını ravallaştırıp, açlık bazarının mukim yürüyüşünü kogdaşını talep kıldı. Bu yıllık yazlık açlık setveliş mezgilde devlet asaslık açlık işlep çıkarılgan rayılarda en tüven setveliş bazı siyasetine devamlı yolu koyup, bazar yetekçilik kılış bilen siyaset arklık kapaletlendirişten ibaret koş çaklı kozluğu tıştı çıkıp durdu. Cungo Zapas Açlık Başkuruş Grohi Çeklik Şirketi, Cungo Açlık Başkuruş Grohi Çeklik Şirket Katarlık Merkez Karhalları başlamçılık bilen bazarga kirip, baştın ahır bazarda turup, torda aldın kilişiş, tor sırtıda setiviliş arkalık, mulazmet önümünü öztürüp, pul açlıkını saklaş, ambar açlıkını saklaşını işgal aşırıp, dehkalarının paydasını kapalı tıkılıdır.

Oda birkaç günden bu yan Abdun Raylık Partiye Komiteti Teşviqat Bölümü Abdun Raylık İcmai Pen Sahasizlikler Birleşmesi Birlikte Mesul Bulup Ötküzgen 2. Növetlik Şincan Dehkan Çarmışlar İlk Ay Sözleş Musabıqısı Şincan'daki 14 vilayet Oblaz şehirde maz kademde kanat yaydırıldı. Musabıqa men bəxtimni sizge sözləp vermenini baş temi kılgan bulup, ərqaysi caylardaki dehkan çarmışlar bəs-bəsli səhnigi çıxıp, addi yerlik şey bilen yurtada yıl startış, kürəç kılıp arzonu işqa aşırı şikayelerini bayan kıldı. Dehkan çarmışlar yezi kentlerini gülləndürüşdeki asasi koşun, bəxtlik turmuşunu bərpa qoçlar və qovahçıları hesablandı. Dehkan çarpıçılarının səhnindeki əqiqi rolçığa aylandırış üçün, ərqaysi caylar yaş, kəsb, salahiyet çeklimesini bozup taşlap, beş başlamçıları, peşkadan partiye azaları, yurtu kaytkan yaşlar qatarlık kişiler topunu musabıkı katınışkı kən səpərbər kılıp, dehkan çarpıçılarının səhni aldığı anlaştın, səhnide sözleşki özgürüşünü ilgiri sürdü. Növete, bütün Şinjan'daki kent, mahalli, yezi, bazar, hem nahiye şehir rayonlarının dastlabki musabık hizmetleri tamamlanıp, erdercilik musabıklar cemi işkimin meydan eğitimden artık kanat yaydırılıp, tor ve tor sırtını kaplayan körürmeler 5 milyon adam eğitimden açtı.